Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma bilmek istemiyorum.

0: Biliyor musun? En çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığına, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama
1: söyleyemedim.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülkü.

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
10: Her zaman, her yerde.
11: Radyo, ülke.
10: Bazen 80'ler.
11: Oturmuşum.
10: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
12: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Nilüfer'in 1987 yılında yayınlanan Geceler albümünün çıkış şarkısı Sensiz Yıllarda şarkısıyla başladık ve Hande Yener'le devam ediyoruz. Yalanım batsın. Hoş geldiniz.

Retro devam ediyor. 1995 yılında yayınlanan Ateşini Yolla Bana albümünden çıkış şarkısı Hakan Peker'in Ateşini Yolla Bana bizlerleydi. 98 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı toplama albümde de bu şarkı yeniden yer almıştır. Retro'ya Fudin Uras'la devam edeceğiz. Bir Serdar Ortaç şarkısı Bensiz Olsun şimdi bizimle.

İsimlerinden tanıdığımız isimlerden bir tanesi Harika Avcı, 90'lı yıllarda Sürünüyorum şarkısında yorumlamıştı. Ardından bu şarkının cover'ını Hande Yener'den de dinledik ve Nalan'la devam ediyoruz. 2003 yılındayız. Albümümüz Cayır Cayır.

şarkılarından bir tanesi Burak Kut. Çıkış şarkısı Benimle Oynama, sonrasında İzel'le devam edeceğiz. İzel'in 8 Mayıs 2003 günü yayınlanan albümü. Albümde Metin Özülkü, Eda Özülkü, Zeynep Talu ve Hakan Altun gibi isimlerin şarkıları var. Albümün çıkış şarkısı Şak'la devam ediyoruz.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
3: en baba helva, Metin Baba. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

Aşk albümünden keyifli şarkısı Neyleriz sonrasında Harun Kolçak'ın Teslim Oldum albümüne gidiyoruz. 98 çıkışlı bu albümden bugün sizlere çalacağım şarkı Doğum Günüm. Bu şarkıyla bugün doğan dinleyen

Güneş'in 2006 yılında yayınlanan Ben Ateş Ben Su albümünden bu gece şarkısını çaldım. Şarkının birçok versiyonu var. Biz orijinalini yayınladık size ve kapanış şarkımız Sibel Gürsoy'dan Sevmekten Korkma. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Çiftçi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeye esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Dün akşam Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin uçakta patlayıcı var notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yapılan aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 6 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 belediye başkanı, 59 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye süreçleri devam ederken Adalet Sarayı önünde toplanan Yeni Parti ile CHP'li milletvekili ve yöneticiler açıklamada bulundu. Adil yargılama, demokrasi ve eşitlik ilkesine vurgu yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelemeye alınan 314 adet doğrudan temin ve ihale dosyası içerisinde 2022-2026 yılları arasında mal ve hizmet alımı amacıyla düzenlenen bazı işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği iddia edildi. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin Esop Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, dijital platformlar üzerinden yapılan taşımacılığın önlenmesine yönelik açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada mahkeme "ben kararı vermişti. Bizim de beklentimiz kararın eksiksiz şekilde uygulanmasıdır." dedi. Mersin'in Toroslar ilçesi Çandır mahallesinde Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında su kaynaklarına zarar vereceği iddiasıyla olumsuz görüş verdiği bakır madeni ocağı için kararını değiştirmesiyle proje için ÇED olumlu kararı verildi. Anamur kıyılarında kafes balıkçılığı yapmak üzere yeniden harekete geçen şirket için çevresel etki değerlendirmesi süreci yeniden başlatıldı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği ise Anamur halkına çağrıda bulunarak deniz ekosisteminin korunmasına yönelik mücadeleye destek verilmesini istedi. MHP MUT İlçe Başkanı Mustafa Düzenli, ilçede başlayan zeytin hasadıyla birlikte üreticilerin karşı karşıya kaldığı fiyat sorununa dikkat çekerek üreticinin mazot, gübre, ilaç, sulama, budama ve diğer üretim maliyetlerini karşılamak zorunda olduğunu, fiyat oluşumunun üretici açısından sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Mersin'in MUT ilçesinde gazino ve otellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi. MUT Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Tuna yeniden başkan seçildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki 2 kişi yaralandı. Kaza Kahraman Gülek mahallesinde meydana geldi. Ülkemizin batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava olacağı beklenirken diğer bölgelerde ise çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Sepetiyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Sepetini doldur, kazancını arttır.
0: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
6: Radyo Ülkü.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

0: battı.
1: Bugün alışverişi konuşalım mı? Alışveriş dendiğinde genelde hanımların biraz daha buna düşkün olduğunu biliyoruz. Gerçi beyefendiler de artık günümüzde alışverişten keyif almaya başladılar gibi de geliyor bana. Siz ne diyorsunuz? Bütün bir program boyunca konuşacağız. Mesela Black Friday. İlk olarak bunu anlatayım istiyorum size ama iki güzel şarkı dinleyelim, sonrasında birlikteyiz.

0: güldüğüne gülle, güldüğüne gülle.
1: Radyo Ülkü.
2: Abi yoksa ona sayın abi.

0: Black Friday adını nasıl almış biliyor musunuz? Bugün alışveriş konuşacağız demiştim. Şükran gününü takip eden gün genellikle Black Friday olarak anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en yoğun alışveriş günlerinden bir tanesi haline geldi. Artık bizim ülkemizde de öyle biliyorsunuz.
1: Çok yakında başlayacak, az kaldı.
0: Ulusal zincir mağazalar alışveriş yapanları mağazalara çekmek ve hani benzer fırsatları çevrim içi olarak sunmak için geleneksel olarak çok çeşitli ürünlerde sınırlı para tasarrufu sağlayan
1: özel indirimler sunmaya başlıyorlar.
0: Birçok kişi de Black Friday deyiminin işletmelerin şükran gününden sonraki güne kadarki mali zararla veya kırmızıda faaliyet göstermesi ve ardından büyük indirimlerin sonunda kar elde etmelerini veya kâra geçmelerini sağlaması kavramından türediğine inanıyor. Ama sizce bu doğru mu dersiniz? Terimin çok daha doğru bir açıklaması var. Amerika'daki polis memurlarının banyolardan gelen çok sayıda turistin tatil alışverişlerine başlamak ve bazı yıllarda cumartesi günü oynanan yıllık ordu donanma futbol maçına katılmak için şehre gelmesiyle ortaya çıkan kaosu tanımlamak için Kara Cuma ifadesini kullanmaya başladığı 1960'ların başına dayanıyor. Büyük kalabalıklar, trafik sıkışıklığı, işte kazalar, hırsızlık ve diğer sorunlarla uğraşırken normalden daha uzun vardiyalarda çalışan polisler için elbette sıkıntı yaratıyor. Birkaç yıl içerisinde de Black Friday terimi yine Pensilvanya'da kök salıyor ve şehirdeki tüccarlar bugüne Büyük Cuma adını veriyorlar. Sonuçta satışlarda olumlu bir artış görüyorlar. Black Friday ifadesi 1980'lerin sonuna kadar tabii esnafların sözlüklerinde yer etmeye başlıyor. Yaygınlaşıyordu üstelik. Mağazaların yıl içinde kar elde etmeye başladığı gün ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük alışveriş günü olarak tanımlanıyor. Tabii sonrasında insanlar bu işten çok kar edildiğini görüyorlar ve dünyada da yaygın hale geliyor.

alışverişte tuzağa düşmeyin diyor bu işin uzmanları. Yem etkisinden bahsetmek istiyorum size. Satıcıların sizi nasıl kandırdığını öğreneceksiniz bu sayede. Pazarlama stratejileri arasında yer alıyor bu yem etkisi. Tüketicilerin psikolojisinden yararlanarak onları belirli ürün ya da hizmetleri seçmeye yönlendiriyor. Büyük firmaların müşterilerine belli etmeden uyguladığı bu taktiği öğrenmenizde bana soracak olursanız fayda var. Detayları merak ediyorsanız iki güzel şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da anlatıyor olacağım.

Gül güne gülle de alışverişte tuzağa düşmeyin demiştim. Yem etkisini anlatmak istiyorum size. Pazarlama alanında psikolojiyi kullanan tüketicilerin belirli ürün ya da hizmetlere yönlendirilmesine dayanan bir taktik diyelim. Bu yöntem tüketicilerin genellikle kendi içlerinde yapacakları karşılaştırmalar sonucunda en mantıklı seçeneği tercih etme eğiliminde oldukları bir gerçekten yararlanıyor. Azınlıkta kalan tüketici grupları her ne pahasına olursa olsun ya en pahalıyı ya da en ucuzu tercih ediyorlar. Ancak yem etkisi bu tür tüketiciler için değil. Bu taktik büyük boy ürün küçüğünün iki katı büyüklüğünde olmasına karşın sadece 1 TL daha ucuz, dolayısıyla daha avantajlı şeklinde düşünen tüketicilere hitap ediyor. Yem etkisi aslında avcılıkta kullanılan bir tür tuzak veya kandırma yöntemini ifade ediyor bize. Pazarlamada ise yem etkisi satmak istediğiniz ürünü daha çekici hale getirmek için ek seçenekler sunan tüketicilerin dikkatini o ürüne çekme stratejisi. Şimdi insan beyninin karşılaştırmalı bir seçenek çalışması bu taktiğin temelini oluşturuyor. Bunu da öğrenmenizde fayda var. Yem etkisi tüketicilerin karşılaştırma yaparken genellikle böyle hangi ürüne yöneleceklerini önceden tahmin etmeye dayanıyor. Sinemadaki mısır boyları ve fiyatları üzerinden yapılan bir deney var mesela. Yem etkisinin en güçlü örneklerinden bir tanesi. Mesela küçük boy mısırın 35 lira olduğunu düşünün. Büyük boy mısır da 68 lira. Böyle bir durumda çoğu insan küçük boyu tercih ediyor. Çünkü 68 liranın mısır için fazla olduğunu düşünüyorlar. Ama tabii orta boy bir mısırın 60 liraya sunulmasıyla insanlar aradaki küçük fiyat farkı nedeniyle büyük boyu tercih etmeye başlıyorlar. Bu durum aslında yem etkisinin nasıl çalıştığını açık bir şekilde gösteriyor. Eklenen ürün asıl satılmak istenen ürünü destekleyecek bir yem olarak işlev görüyor. Az sonra size pantolondan da bahsetmek istiyorum. Oldukça ilginç bir hikayesi var. İki güzel şarkı dinleyelim, birlikte

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahadaki gelişmeleri ve ileriki dönemde atılacak adımları değerlendirmek üzere güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi. Çiftçi, teknolojik imkanlarımızı ve sahadaki tecrübemizi veri analizi ve bilimsel yöntemlerle bir araya getirerek suçu yalnızca aydınlatan değil, riski önceden gören ve suçu önlemeye esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmının TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderilmesi talebine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izin verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın gerçeği yansıtmayan paylaşımları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Dün akşam Ankara'dan Şanlıurfa'ya gelen yolcu uçağında görevlilerin uçakta patlayıcı var notu bulması üzerine yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra görevliler arama çalışması başlattı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yapılan aramada herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.
3: Spor.
2: A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, 1 bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
1: Haber 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
10: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
3: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül.
6: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her mesele.
7: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

modada pantolon giyimiyle devrim yaratıp kendi tarzlarıyla özgürlüğü simgeleyen kadınların hikayesini anlatmak istiyorum size. Bazı kültürlerde pantolon biliyorsunuz kadınlar tarafından 100 veya 1000 yıllardır giyilen bir elbise. Bu durum Batı toplumlarında geçerli değil. Amerika'da kadınlar iş veya spor yapmak için pantolon benzeri giysiler giyer, bazı kadınlar dışında genellikle uzun etek giyiyorlar. 19. yüzyıla baktığımızda pantolon giyimini destekleyen kadınlar olsa da kadınlar için kabul edilebilir bir günlük kıyafet seçeneği olarak pantolon 20. yüzyılın ortalarına kadar tam anlamıyla yaygınlaşmıyor. Pantolonun Batı toplumlarında benimsenmesi 19. yüzyılın ortasındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor. Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikte

19. yüzyılın ortalarındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi fiziksel veya ev işleriyle meşgul olduğu vakit pantolon benzeri giysiler giyen kadınlar olsa da aslında bu giysiler genellikle böyle halkın gözünden uzakta giyiliyor. Çoğu kadın genellikle ağır hissettiren, hantal görünen ve hareket alanlarını kısıtlayan uzun etekler giyiyorlar. Rasyonel giyim kavramını benimseyen bazı kadınlar toplum içinde pantolon giyme seçeneğine sahip olmak istiyorlar. Bazıları bunu rahat ve hareket kolaylığı gibi tamamen pratik nedenlerle istiyorlar. Diğerleri içinse pantolon giyme özgürlüğü aslında o dönemde radikal ve tartışmalı bir mücadele olan kadın hakları hareketiyle bağlantılı. Amerika'da 19. yüzyılın ortalarında kadın giyim normlarına meydan okuyan bir moda hareketi başlıyor. Elizabeth Miller 1851 civarında kadınlar için pantolon benzeri giysilerin erken bir versiyonunu tasarlıyor. Dizlerin altına kadar uzanan bir etek düşünün ve ayak bileklerinde toplanan tol bir kıyafet bu. Ve üzerine kısa bir ceket giyiliyor. Bloomers olarak bilinen bu giysi adını Miller'ın tasarımının ilk savunucularından Amelia Jenks Bloomer'dan alıyor. Bazı çevrelerde popülerlik kazanmasına rağmen Bloomer'lar çok fazla tartışma yaratıyor elbette. Günlük kullanımları birkaç yıl sonra ortadan kalkıyor ve kadınlar için pantolonlar yine böyle egzersiz ya da ev işleri gibi sınırlı bir dizi aktiviteye indirgeniyor veya özel olarak giyiliyor. Birinci Dünya Savaşı dönemine baktığımızda kadınların pantolon giymeye olan ilgisinin tekrar yükseldiğini görüyoruz. Pantolon Birinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi geçmişte kısa bir süre için yeniden benimseniyor. Bunun temel nedeni erkeklerin savaşa gitmesiyle iş gücünün kadınlara kayması ve pantolonun özellikle fabrika işlerinde pratiklik sağlaması elbette. Gelelim İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı sırasında pantolonlar sivil ve asker kadınlar tarafından iş yerinde ve sosyal ortamlarda tabii yaygın olarak giyilmiş. Kadınlar savaştan sonra da özellikle spor ve eğlence amaçlı pantolon giymeye devam etse de 1960'lı ve 70'li yıllara kadar kadınlar için stil trendleri genellikle etek veya elbise üzerine odaklanmış. Tabii kadın hakları hareketinin güçlü etkisiyle pantolon kadın özgürlüğünün sembolü haline geliyor bir süre sonra. Evde, kamu sektöründe veya birçok iş yerinde kadınlar tarafından hani benimsenmiş olan bu benzersiz giyim seçeneği rahatlığı ve pratikliğiyle dikkat çekerken kadınların toplumsal rollerine karşı duruşlarının da bir simgesi haline geliyor. Böylelikle pantolon bir giysi olmanın ötesine geçerek kadınların güçlü bir ifadesi ve kendi haklarına duydukları güvenin bir yansıması haline geliyor. Bu moda devrimi kadını göklere çıkaran bir duruşun somut bir tezahürü haline geliyor desek çok da yanlış olmayacaktır ve kadının toplumdaki yerine dair etkileyici bir duruşu kıyafet seçimleriyle sembolize ediyor.

Alışveriş dendiğinde kadınların hep bir adım önde olduğunu biliyoruz biz. Bir de yine kadınların kişisel bakım konusunda her zaman erkekleri geride bıraktığını da. Peki kadınları kör eden bir rimelden bahsetsem size, 1930'ların güzellik faciası. Gerçekten tüyler ürperten bir hikaye bu. 1930'larda güzellik uğruna körlüğe, hatta ölüme yol açan bir kozmetik ürünü var. Leşlur. Bu kirpik güzelleştirici hem FDA'nın sıkı düzenlemeler getirmesine sebep oldu hem de birçok kadının hayatını kararttı. FDA'nın bile harekete geçmesine sebep olan bu olay güzelliğin karanlık yüzünü aslında gözler önüne serer nitelikte. Şimdilerde de biliyorsunuz merdiven altında yapılan estetik ameliyatlar kadınları ne hale getiriyor. Onun için lütfen siz olun, mutlaka ama mutlaka basit bir operasyon bile yaptırmayı düşünüyor olsanız bunu doktora yaptırın. Gelelim Leşlur'a. 1930'larda kadınların kirpik ve kaşlarını daha koyu ve dolgun göstermek için kullanılan bir kozmetik ürünü bu. Ama bu ürün yalnızca güzellik sunmuyor, aynı zamanda korkunç da bir sağlık tehdidi. Leşlur'un temel maddesi olan PPD ciddi alerjik reaksiyonlara, körlüğe ve hatta ölümlere bile sebep oluyor. Bazı kadınlar bu ürünü kullandıktan sonra yüzlerinde kabarcıklar, apseler, ülserler gelişmiş. Üstelik dönemin tıbbi koşulları bu tür biliyorsunuz alerjik reaksiyonları tedavi etmek için oldukça yetersiz. Leşlur'un kurbanlarından biri kaşlarını boyatırken hayatını kaybeden 52 yaşındaki bir kadın. Kaş bölgesindeki açık yaralara uygulanan ürün ciddi bir enfeksiyona yol açıyor. Kadın önce gözlerini kaybediyor, ardından da yüksek ateş ve enfeksiyonun yayılması nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu olay Leşlur'un tehlikelerini aslında gözler önüne seren en üzücü örneklerden de bir tanesi. Yine Leşlur'un yarattığı sağlık krizleri Amerika'da kozmetik sektörünün düzenlenmesi için bir dönüm noktası da oluyor. FDA bu tehlikeli ürünleri halka göstermek için sergiler düzenliyor. Ve bununla birlikte bir yasa ortaya çıkıyor 1938'de. Yasa kozmetik firmalarının ürünlerini piyasaya sürmeden önce güvenlik standartlarını sağlamalarını zorunlu kılıyor. PPD maddesi ne derseniz günümüzde hala saç boyalarında kullanılmaya devam ettiğini söyleyeyim size. Ama daha iyi düzenlemeler ve gelişmiş tıbbi yöntemler sayesinde alerjik reaksiyonların sonuçları artık biliyorsunuz biraz daha hafif. Ama yine de siz olun, ille de saçınızı boyatacaksınız. Bir alerji testi yapmayı ihmal etmeyin. Bir gece önceden o kullanacağınız boyayı vücudunuzun görünmeyen bir yerinde küçücük bir nokta halinde deneyin mutlaka. Zaten boya kutularının içinde de biliyorsunuz yer alıyor bu ibareler. Bir de lütfen saç boyasıyla kaşlarınızı ve kirpiklerinizi boyamayın.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
10: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
16: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
15: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
17: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo

Hep kadınları konuşacak değiliz ya, biraz da erkeklerden bahsedelim. Erkek modasının vazgeçilmezidir takım elbiseler. Peki popülaritesini nasıl kaybetti dersiniz? Erkek modası denildiğinde akla gelen ilk parçalardan bir tanesidir. Konu moda olduğunda trendlerin ne kadar hızlı değişebileceğini hepimiz biliyoruz değil mi? Buna rağmen kimi parçalar yıllarca popülerliğini korumaya devam ediyor ki onlara artık zamansız parçalar deniyor. Tıpkı takım elbiseler gibi. Erkek modasının ayrılmaz bir parçası olan takım elbiseler 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Altın çağını 1920'lerde yaşamış olsa da günümüzde resmi davetlerde sık sık takım elbiseler tercih ediliyor hala. Takım elbiselerin popülaritesinin yıllar içinde neden azaldığından biraz bahsedeyim istiyorum size. Şimdi 1900'lerin başlarına gideceğiz. Oradan kalma fotoğraflara bakarsanız hemen hemen her erkeğin takım elbise giydiğini görürsünüz. Ama günümüze yaklaştıkça takım elbiselerin böyle eski popülerliğini koruyamadığını fark ediyoruz. Özellikle de günlük hayatta. Peki bu değişimin temelinde ne var derseniz, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce erkekler çizgili pantolon, kravat ve şapkalardan oluşan 3 parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu karşımıza çıkıyor. Savaşın ardından bu stilin devam etmesinin en büyük sebebi savaş öncesi günlere olan özlem. İnsanlar böyle güvenli ve huzurlu bir atmosferin hayalini kuruyorlar çünkü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geri dönen askerler işte iç çamaşırı, ceket, pantolon, gömlek, pardösü, şapka, çorap ve ayakkabıdan oluşan kıyafetler tercih ediyorlar. Bu takımlar çok kaliteliler ve genellikle İskoç tweed kumaş gibi kaliteli kumaşlar kullanılarak üretiliyor. Ek olarak savaş sonrasında yaşanan muhafazakar döneme de uyum sağlıyorlar. Birçok işçi şehirde ve kasabada günlük kullanımı daha kolay olan iki parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu muhafazakar çizgi 1960'lardan itibaren değişiyor elbette. Zira moda dünyası rengarenk takımlarla çıka geliyor. Böylelikle tabii Batı ülkelerinde resmi kıyafetlerde düşüşe geçmiş oluyor. Peki 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hem moda hem de eğlence dünyasına yön veren Amerika'da neler yaşanmış olabilir dersiniz? Şarkıların sonrasında konuşalım mı? Yo.

Gül Güne Gül'le de takım elbiseler acaba popülerliğini neden kaybettiği konuşuyorduk. Hatırlarsanız sizi 20. yüzyılın ilk çeyreğine götürmüştüm şarkıların öncesinde. Amerika'da gündelik kıyafetler yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesi de aslında takım sporları için tasarlanan kıyafetler. 1920'lerin sonlarına doğru Amerikalı erkekler üniversiteye giderken geleneksel takım elbiseler yerine spor montlar giymeye başladılar. İşin sonunda insanlar bu montları kazak gibi giysilerle beraber giymeye başladılar. Tüm bunlar daha rahat bir görünümü beraberinde getirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi. Günlük giyimin yükselişini sağlayan bir diğer şey de 1920'lerin sonlarında ortaya çıkan şortlar. Bisikletler de o dönem çok popüler biliyorsunuz. Hem erkekler hem de kadınlar bisiklete binerken şort giymeyi tercih ettiler. Bundan tam 30 yıl sonra unisex kıyafetler yükselişe geçti ve banliyö mağazalarını da elbette ele geçirdi. Bu noktadan itibaren hem kadınlar hem de erkekler daha rahat bir giyim tarzını benimsediler. 90'lara geldiğimizde Batı dünyası çoktan rahat giyimi benimsiyor biliyorsunuz. Tabii ki bu takım elbisenin yok olduğu anlamına da gelmiyor. Özellikle bazı müzik gruplarının kravat kullanmadan takım elbise giymesi Batı modası için bir başka dönüm noktası oluyor. Böylelikle resmi kıyafetler de bir miktar salaçlaştı diyebiliriz. Polo gömlekler, blazerler ya da çino pantolonlar ortaya çıktı. Takım elbise asla tamamen bırakılmadı ama bunun yerine değişti ve gelişti diyebiliriz. Küreselleşmeyle birlikte Amerikan giyim standartları da birçok ülkenin modasını etkiledi ve geleneksel takım elbiseleri elbette tahtından etti. Hemfikir miyiz bu konuda? Bakalım ilerleyen yıllar bize daha neler gösterecek.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 6 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Mahkeme 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'ü belediye başkanı 59 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye süreçleri devam ederken Adalet Sarayı önünde toplanan Yeni Parti ile CHP'li milletvekili ve yöneticiler açıklamada bulundu. Adil yargılama, demokrasi ve eşitlik ilkesine vurgu yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelemeye alınan 314 adet doğrudan temin ve ihale dosyası içerisinde 2022-2026 yılları arasında mal ve hizmet alımı amacıyla düzenlenen bazı işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği iddia edildi. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin Esop Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, dijital platformlar üzerinden yapılan taşımacılığın önlenmesine yönelik açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada mahkeme "Ben kararı vermişti. Bizim de beklentimiz kararın eksiksiz şekilde uygulanmasıdır." dedi. Mersin'in Toroslar ilçesi Çandır Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında su kaynaklarına zarar vereceği iddiasıyla olumsuz görüş verdiği bakır madeni ocağı için kararını değiştirmesiyle proje için ÇED olumlu kararı verildi. Anamur kıyılarında kafes balıkçılığı yapmak üzere yeniden harekete geçen şirket için çevresel etki değerlendirmesi süreci yeniden başlatıldı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği ise Anamur halkına çağrıda bulunarak deniz ekosisteminin korunmasına yönelik mücadeleye destek verilmesini istedi. MHP MUT İlçe Başkanı Mustafa Düzenli, ilçede başlayan zeytin hasadıyla birlikte üreticilerin karşı karşıya kaldığı fiyat sorununa dikkat çekerek üreticinin mazot, gübre, ilaç, sulama, budama ve diğer üretim maliyetlerini karşılamak zorunda olduğunu, fiyat oluşumunun üretici açısından sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Mersin'in Mut ilçesinde gazino ve otellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi. Mut Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Tuna yeniden başkan seçildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki 2 kişi yaralandı. Kaza Kahraman Gülek mahallesinde meydana geldi. Ülkemizin batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava olacağı beklenirken diğer bölgelerde ise çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
6: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Radyo Ülkü dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
17: Gül Güne Gül'le de bugün alışverişle başladık. Moda ile devam ediyoruz. Gösterişli kıyafetleri ve tahta elleriyle bildiğimiz korsanlar. Gerçek hayatta nasıl giyinirlermiş dersiniz? Böyle bir şey kaç kişi merak etmiş olabilir bilemiyorum ama ben sizler için araştırdım. Korsanlar günümüzdeki dizilerde ve yani sinema filmlerinde oldukça gösterişli kıyafetler giyer bilirsiniz. Tehlikeli deniz haydutları olarak gösterilir. Peki genellikle bol pantolonlar giyen, gözleri sürmeli, elleri kancalı ve hatta tahta bacaklı korsanlar gerçekten yaşadı mı diye soracak olursanız, popüler kültürün korsan görüntüsü, korsanların kıyafetleri hakkında aslında bize birazcık fikir verse de korsanların kıyafetleri tem olarak sinemada gösterildiği gibi olmayabilir diyor bu işin uzmanları. Her şeyden önce korsanların kıyafetleri rütbelerine ve yaptıkları işe göre değişiyor çünkü. Ayrıca bu kıyafetler denizin zorlu koşullarına uygun olarak tasarlanıyorlar. Öte yandan özellikle korsanlığın altın çağı olarak isimlendirilen 1650 ile 1730 yılları arasında denizlerde biliyorsunuz pek çok milletten ve inanıştan korsan hüküm sürüyor. İşte bu sebeple birbirinden oldukça farklı korsan kıyafeti de var. Denizin tehlikeli haydutları gerçekten ne giyerdi diye merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.

şarkıların sonrasında birlikteyiz dedik ama şarkının sonunda birlikteyiz demeliymişiz. Çünkü zaman gene akmış geçmiş. Hemen şöyle bir toparlamak istiyorum. Sıradan korsanlar sıradan kıyafetler giyerlermiş, biliyor muydunuz? Tarih boyunca yaşayan korsanların pek çoğu gerçekte yoksul denizciler, biliyorsunuz. Bu sebeple özellikle 17. ve 18. yüzyıllardaki korsanlar açık denizlerde standart denizci kıyafetlerini giyiyorlar. Slops olarak isimlendirilen bu standart korsan kıyafeti genellikle böyle tek renk bere, pantolon ve gömlekten oluşuyor. Ama tabii bu giysiler standart ve ucuz olmalarına rağmen sağlam kumaşlardan üretiliyor. Sıradan bir korsan genellikle çuha, kadife, pazen veya keten gibi dayanıklı kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giyiyorlar. Korsan kıyafetlerinin en önemli özelliği bu arada rahat ve işlevsel olmaları, tahmin edebileceğiniz gibi. Korsanlar gemilerdeki ağır çalışma koşulları yüzünden içerisinde rahatça hareket edebilecekleri kıyafetleri tercih etmişler. Mesela korsan gömlekleri çoğu zaman yakaları açık olacak şekilde üretilmiş. Ayrıca gömleklerinin uzunlukları da korsanların gemi direklerine tırmanırken işlerini zorlaştırmayacak kadarmış. Korsanlar ayrıca rahat hareket edebilmek için geniş pantolonlar da giyiyorlar, biliyor muydunuz? Açık denizlerin yakıcı güneşinden korunmak için başlarına çeşitli kumaşlar takıyorlar. Sırtlarına ise yine güneşten korunmak için geniş kemerler mutlaka ekliyorlar. Çoğu korsan daha az terlemek için bu kemerlerin altında bir kuşak da bulundururmuş. Korsanların sıklıkla kullandığı bir başka kıyafet de ceketler, ama tabii bu ceketler korsanların legal denizcilere veya donanma askerlerine benzememeleri için normalden çok daha kısa oluyor. Korsan ceketleri genellikle mavi ve gri renkte oluyor. Merak edenler için onu da ekleyeyim. Ceketlerinin düğmeleri ise çoğunlukla böyle pirinç, kalay, kemik ya da kumaştan yapılıyor. Son olarak korsanlar kıyafetlerin rahatlığına büyük önem verdikleri için güvertede yalın ayakla dolaşıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki, madem bu kadar sıradan giyindiklerini söylüyorsun, neden biz filmlerde öyle görmüyoruz? Çünkü rütbeli korsanlar da var. Onu da anlatayım. Rütbeli korsanlar daha fazla yağma hakkına sahip olan insanlar. Böylelikle daha gösterişli kıyafetlere sahip olma konusunda oldukça şanslılar. Ayrıca rütbeli korsanların rütbelerini belli eden kıyafetler giymesi de gerekiyor dönemlerinde. İşte bu sebeplerle korsan gemilerinin yönetici sınıfı çoğu zaman göz alıcı kıyafetlerle dolaşıyor. Öyle ki gösterişli kıyafetleri dilden dile dolaşan korsanlar bile var. Bert Roberts isimli tehlikeli bir korsan, ünlü kırmızı kıyafetleri sebebiyle kırmızı güzel olarak tarihe geçiyor mesela. 17 ve 18. yüzyıla baktığımızda rütbeli korsanlar arasında peruk takma modasının ortaya çıktığını da görüyoruz. Ama tabii o dönem peruk takmak pahalı bir zevk. Buna rağmen daha büyük peruğu olan korsanlar daha soylu ve zengin olarak kabul ediliyorlar. İşte bu sebeple o dönem pek çok korsan açık denizlerde boy boy ve renk renk peruklar takarak yol alırlarmış. İşte böyle ilginç hikayeler de var. Tarihin tozlu sayfası.

Biliyorsunuz ben hikaye anlatmaya doymuyorum ama zaman da bize çok acımıyor ne yazık ki. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılın.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Metin Baba, en baba, helva, en
1: baba, helva, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Otlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metre kare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke Çocuk Kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Genel kurulun bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu teklifi olurken komisyonlardaysa dijital konaklama platformları ve ekonomi başlıkları öne çıkıyor. Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen Daltonlar Suç Örgütü ile bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütlere övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Başakşehir Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
2: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
1: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül, her nesil.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kundura.
9: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını artır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
20: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
21: Radyo Ülküdesiniz. Yerel gündeme başlıyoruz ve ben Serkan Tutak. Bugün Volkan Toslak'la birlikte Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Mersin her zaman hareketli, dinamik, gündemi sürekli değişen bir kent. Evet, sorunları çok, bazen aynı sorunları tekrar ettiğimiz, aynı şeyleri tekrar ettiğimiz konular muhakkak var. Devam da ediyor zaten. Ama genel itibariyle baktığımız zaman Mersin gerçekten oldukça hareketli bir kent. Ve işte evet, geçen haftadan bu haftaya yansıyan
22: maşallah
21: belediyelere yönelik operasyonlar ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı ve tabii diğer tutuklananlar da var. Adli kontrol kapsamında serbest bırakılanlar da var. Toplamda bir kişiyi daha gözaltına aldılar. Toplamda 60 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce de hatırlarsan hem Yenişehir'e hem de Büyükşehir'e operasyonlar vardı. Orada da gözaltılar olmuştu.
22: Olmuştu. Orada da tutuklananlar oldu zaten.
21: Evet.
22: Bu ikinci dalga operasyon diye geçiyor.
21: Evet.
22: İkinci dalga operasyonda da baktığın zaman daha çok alttan çok üstü, yani başkan ve başkan yardımcıları, işte genel sekreter, herkesi aldılar. Önceki operasyonda biraz daha kapsam aşağıdaydı. Tabii baktığımız zaman bir haftadır biz bunu konuşuyoruz. Mersin maşallah gündemden hiç düşmüyor.
21: Evet.
22: Önce BTSO seçimleri dedik. O bitti, tam bittiği zamanda böyle bir operasyon oldu. Tabii operasyonda tutuklananlar var, serbest kalanlara ev hapsi alanlar var. Yargı sürecini iyi izlemek lazım, iyi bakmak lazım. İtirafçılar var. Birçok itirafçı var. Bir tane itirafçı yok yani. Birçok, atıyorum, diğer belediyede de var. Bu belediyede de var. Büyükşehir'de de var. Tabii dosyayı görüp bakmak lazım. Şimdilik tutuklama kararı aldılar ama masumiyet karnesini de unutmamak lazım. Ben tabii her zaman onu söylüyorum.
21: Tutuklama bir tedbirdir sonuçta.
22: Tabii ki yani
21: yargılama süreci devam edecektir.
22: Tabii ki hala şu an mesela yargılama süreci devam ettiği için de zaten bildiğim kadarıyla belediye başkanları da işte özel kalem müdürleri de ne bileyim hani devlette yetkili ve görevi sürecinde devam eden yargı kararı olmadan ki onlar maaşlarının dörtte birine kadar alabiliyorlar diye biliyorum. Yani süreç içerisinde. Dolayısıyla yargı kararı şu an bir tutuklama talebi var. Hı-hı. Demek ki hakim ya siz kaçacaksınız bu olaydan ya da suçlusunuz diyerek tutukladı. Yargı süreci devam edecek. Tabii burada bir an önce belediyelerin meclislerini toplayıp başkanları seçmeleri lazım. Neden diyeceksin?
21: Önce İçişleri Bakanlığı görevden alması tabii lazım. Şu aşamada başkan vekili görevine devam eder.
22: Devam eder ama sonuç itibariyle bu sürecin bildiğim kadarıyla yasal İçişleri Bakanlığı'ndan sonra yasal boyutu 10 gün diye biliyorum.
21: Sonra meclis toplanır. Aynen. Meclis kendi içerisinden başkanını seçer.
22: Çünkü bahsettiğimiz tabii ki...
21: Bu arada tabii İçişleri Bakanlığı görevden almazsa başkan vekili görevine devam eder.
22: Tabii ki bir de o var. Yani almaya da bilir.
21: Tabii.
22: Şu an başkan vekilliği kimde onu da bilmiyoruz. Yani çünkü biliyorsun başkanlar giderken başkan vekillerini atar gider. Burada bir anda olduğu için başkanların hepsi de burada.
21: Tabii ama şimdi bu bir gözaltı tutuklama olduğu için zaten o bellidir. Muhakkak bir başkan vekili vardır yani. Sonuçta devlette, kurumlarda işler aksamaz. İşler
22: aksamaması
21: aynen,
22: lazım.
21: Aynen tabii. Devam eder yani.
22: Aksamaması
21: sonuçta personel
22: lazım.
21: Sabah yine herkes işine gidecek.
22: Ya tabii şimdi
21: devam
22: personel
21: işlerine.
22: İşine gidiyor ama tabii ki hani tanıdık çok fazla biliyorsun Serkan. Yani şimdi arkadaşlar da şimdi belediye diyor ki biz maaş alabileceğiz mi ya, dedim ki burası devlet kurumuz, seni bağlamaz ki, sen işini yapacaksın, sen mesaine geldin mi geldin, bir sıkıntın var mı yok, sen dedim maaşın yatar, senlik bir şey yok ki dedim, burası devlet kurumu, sonuç itibariyle Volkan başkan olmuş, Serkan başkan olmuş fark etmiyor, devlette devamlılık var. Yani bu telaşa bile kapılan arkadaşlar var.
21: Şimdi aslında
22: onlar da değil mi yani?
21: Musun? Bütün mesele bizim yıllardır söylediğimiz bir meseleye çıkıyor. Şimdi belediyeler artık siyasi bir kurum haline geldi. Çalışanların tedirgin olması birazcık da bundan kaynaklanıyor. Çünkü biliyorsun başkan değişir, işler değişir diye artık bir atasözü olmuş. Başkan evet. Değişince işler değişecek. Çünkü bir başkan geliyor, kendi kadrosunu kuruyor, gayet normaldir. Ama bir önceki dönem 5000 kişi işten çıkarttı, 10.000 kişi içe aldı. Bir sürü haberler döndü. Burada da aynı şekilde yani seçer döneminde de binlerce kişi işten çıkartıldı. Binlerce kişi işe alındı. Siyasetin getirdiği sonuçlar bütün belediyelerde böyle, bütün partili belediyelerde tabii bundan farklı değil. O yüzden yani çalışanların bu noktada tedirgin olmaları, özellikle şirket çalışanları, şirketlere bağlı çalışanlar, sonuçta biliyorsun şirkete bağlı çalışanlar belli bir proje üzerinden işe alınıyorlar. O proje devam eder etmez onlar ayrı tartışmalar.
22: Ona göre
21: tabii ama
22: ilerliyor.
21: Devlette işler durmaz.
22: Tabii.
21: Tabii ki devam eder. Ya, çünkü Mersin'in çok fazla eksiği var. Hep söylediğimiz gibi sorunları var.
22: Ya şimdi Serkan tabii ki burada baktığımız zaman Mezitli'ye yapılan operasyon birinci, Yenişehir iki, Büyükşehir ikinci dalga. Şimdi bunun üçüncü, ikinci, dördüncü dalgasını gelmeyeceğini bilemiyoruz. Devlet
21: bilemeyiz.
22: Tabii ki bu işi takip ediyor.
21: Bilemeyiz.
22: Tabii ki bilemeyiz. Şimdi orada da bazı dengeler var. Burada seçilecek başkan vekilleri var. Mesela işte bunun örneği var mesela. Ataşehir'de başkan vekili seçildi. Şimdi ona da operasyon yapıldı. Onu da gözaltına aldılar. Yani neyin ne olacağını bilemiyorsun. Ama burada önemli olan şu. Yani meclisin içinden Mersin'e en hakim olan kararlarıyla gerçekten Mersin'e yön verecek insanlar lazım.
21: Şuna dikkat etmek gerekiyor.
22: Aynen.
21: Bu bütün belediye başkanları ya da bütün belediye için geçerli.
22: Evet.
21: Artık şu doğrudan temin olayından vazgeçmeniz gerekiyor. Belli bir yasal sınır var. Yasal sınırın altında kaldığı zaman herhangi bir işi doğrudan temin üzerinden alabiliyorsunuz. Ama o yasal sınırın üzerinde kalıyorsa ihaleye çıkmanız lazım.
22: Evet.
21: Aklı evveller uyanıkları ne yapıyor? O ihaleyi 4'e 5'e bölüyor ki yasal sınıra takılmayayım, ben istediğimi doğrudan alayım. Bu sefer de adrese teslim oluyor.
22: Bu hatayı işte takılıyor. Ondan sonra hapse giriyor.
21: Bu hatayı bütün bakın ben evet. haklı haksız doğru yanlışı tartışmıyorum. Aynen. Belediyelerin yaptığı genel bir hatadan bahsediyorum. Evet. Şu an kişilerle ilgili herhangi bir söz söylemiyorum. Ama belediyelerin genel yaptığı hatalardan bir tanesi bu doğrudan teminlerle ilgili yapılan yanlışlar. Bakıyor Volkan'a tamam Volkan lacivert giymiş oraya yazıyor. Lacivert giyen adamlar ihaleyi alsın. Farazi konuşuyorum biraz aynen. abartıyorum ama maalesef böyle gözlü olsun, nasıl saçı siyah olsun, doğru yani. Saçı siyah olsun. Bu kadar adrese teslim yapıyorsanız birileri de çıkar ben Serkan derim ki ya kardeşim siz Volkan'a verdiniz. Bir verdiniz, iki verdiniz, üç verdiniz. Habire Volkan'ı ya fotoğrafını koysanız bu kadar benzer.
22: Aynen öyle.
21: Bu kadar adrese teslim işler yapıldı.
22: Ya bu kadar adrese teslim işler yapıldı. Onun da şu an ya bak şunu unutmamamız lazım. Devlet her zaman başımızdadır. Ama bugün ama yarın hani derler ya bir büyüğüm anlatırdı bana. Der ki devlet kaplumbağa gibidir. Gider, izler ama eninde sonunda yanına gelir derdi. Dolayısıyla hani şey zannetme hani bugün yaptım. Aa bu ortaya çıkmadı. İki gün sonra hani bu çıkmayacak anlamına gelmez. Devlet takip eder gereğini yapar. Dolayısıyla burada siz bu kadar işe bu kadar temine bunu yapıyorsanız bunun da zaten var bir bedeli yani.
21: Evet.
22: Ama şurada dediğine katılıyorum. Bu doğrudan teminleri bir yasa adı altında meclise çıkacak bir yasa adı altında kaldırılabilir tamamen.
21: Ama buradaki amaç şu. Bazı işlerin bir an önce bitmesi lazım ya.
22: Tamam ama o kötüye kullanılmaz.
21: Devlet sana bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Yani bu işi hızlandırmak için doğrudan al diyor. İhaleye çıkıp belli bir sürecin geçmesi gerekiyor. En azından hızlandır. Ama diyorum ya aklı evveller derken onu kastediyorum.
22: Tamam.
21: Normalde ihaleye girip alması gereken bir şeyi 4'e 5'e bölüp sınıra takılmadan halledeyim diyor. Ama orada da adrese teslim yapıyor.
22: Şimdi bir yerde bir hata varsa mesela kaç tane belediyeye operasyon düzenlendi? Hepsinin içinde doğrudan temin var.
21: Evet,
22: doğru.
21: Tabii ki.
22: Demek ki
21: ihalede yolsuzluk. Demek ki, ana madde ihalede yolsuzluk.
22: Tamam. Demek ki bu kötüye kullanılıyor.
21: Evet.
22: Doğru mu?
21: Tabii.
22: Şimdi bir tane örnek olsa dersin ki ya bir kişi var bunu yapmış. Ya diğerlerine de bunun hani üstüne suçu atmayalım. Hani ya da yargılamayalım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakıyorsun yapılan her yerde bu var. Madem böyle bir sıkıntı var. Yani tamam eyvallah işlerin hızlanması için yapılıyor ama kötüye kullanılıyorsa Serkan bunu tamamen kaldırmak lazım. Yani bence.
21: Bu ya da kötüye kullanmamak lazım.
22: Ya da kötü. Tabii ki kötüye kullanmaman lazım.
21: Ya bizim, ama bizim toplumumuzda biliyorsun.
22: Maalesef
21: yani
22: kötüye kullanılıyor.
21: Bazen kurallar vardır ama bir de kurallara uymamak vardır. Sen hangisini tercih ediyorsan.
22: Tercih senindir.
21: Trafikte de ilerliyorsun. Bir sürü trafik kuralı var ama bakıyorsun etrafına birçok kişinin kurallara uymadığını görüyorsun. Sen uyuyorsun ama. Sen evet. uyduğun halde bazen sıkıntı yaşıyorsun. Bu bir tercih yani. Bakıyorsun kurallara uymuyorlar. Ya şimdi tabii vatandaş da şunu söyleyebilir. Ya iyi konuşuyorsunuz, hoş konuşuyorsunuz da işte sadece CHP'li belediyeler mi hatalı? Değil tabii ki. Yani ben ya bu
22: biz,
21: noktada...
22: Biz o noktada bir şey
21: noktada,
22: demiyoruz.
21: Tabii ki ben hangi belediye başkanı ben kişilerle ilgili bir sorunum yok. Kişilerle ilgili herhangi bir yorum da yapmıyorum. Hangi belediye başkanı bu konuda yanlış yapıyorsa, usulsüzlük yapıyorsa Mersin halkının çok fazla sorunu var. Bunlarla uğraşmak yerine başka şeylerle uğraşıyorsa ona göre tabii ki operasyon ya da gözaltılar olmalı. Soruşturma olmalı.
22: Ya tabii ki yani bu sonuç itibariyle bu durup dururken ortaya çıkan bir şey yok ki. Burada itirafçılar var. Senin dediğin gibi ben 10 tane ihaleyi Serkan'a veriyorum. 11. ihalede Volkan itiraz ediyor doğal olarak. Bu sefer itiraz edilince ne oluyor? Diyor ki bu oldu diyor. Devlet bir araştırmaya giriyor. Doğru mu? Doğru derken ne oluyor? Adam itiraf ediyor. Sonuç itibariyle bu olanların hiçbiri tamam mı? Sadece CHP'li belediyeler diye bakmıyorum olaya.
21: Ya öyle bir şey de yok. Mercek objektif biraz o tarafa doğru yönelmiş.
22: Tabii ki yönelmiş. Halkın tabii ki.
21: Terazinin eşit olabilmesi için bütün belediyelere daha dikkatli davranmak gerekiyor. İşte görüyorsun fon skandalı yaşandı.
22: Evet.
21: Vatandaş da haklı olarak biraz da buraya da bakın. Ya mesele biraz oraya biraz buraya değil. Bu mesele adalet. İnsanların beklentileri bu noktada tamamen bu.
22: Ya tabii ki yani sonuç itibariyle burada fon skandalı da konuşuluyor. yapılan operasyonlar da konuşuluyor. Biz hani onları konuşmuyor ya da bunları konuşuyor değiliz ama sonuç itibariyle şu an gündemde olan iki tane konu var. Bir Mersin, bir fon skandalı, zaten başka yok.
21: Bakın, ben bunlarla Mersin'in konuşulmasını da anılmasını da haberlere gelmesini de istemem. Neden istemem? Hep söylüyorum, Mersin'in gerçekten çok ciddi problemleri var. Sadece belediye anlamında değil, yatırımlar anlamında, beklentiler anlamında büyüyen bir şehir. Kalabalıklaşan bir şehir ve bunun getirdiği problemlerle boğuşan bir şehir.
22: Evet.
21: Biz işte bazı şehirlere örnek gösteriyoruz. Ya orada böyle şeyler yapıyorlar, bizde niye yapılmıyor gibi gibi bir sürü anlatacağımız şey var. Ulaşımla ilgili geç kaldın yayına. Geç kaldın yayına. Aynen. Yani evinden 5 dakika geç çıksan yayına geç kalma ihtimalin artıyor. 10 dakika 15 dakika artıyor.
22: Tabii Serkan,
21: artık bir de gündüz saati insanlar yani. Bunu yaşamak istemiyor.
22: Ya tabii ki burada bir sürü problem var, onları konuşuyoruz ama biz Mersin olarak gündemden düşmeyi bir türlü başaramadık yani. Türkiye gündeminden bir türlü biz Mersin olarak düşmüyoruz abi. Bir şekilde düşmüyoruz. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama düşmüyoruz yani. Yine sabah bak, sabah haberleri izliyorum. 61 ilde operasyon yapılmış, yine Mersin var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Şimdi ya her gün mutlaka Mersin bir yerde
21: uyuşturucu, organize suç örgütü,
22: yani işte
21: silahlı yaralama vesaire,
22: araştırma ihalesi bilmem nesi, hani bir şekilde, tamam mı, Mersin'in gündeminde oturuyorsun abi. Akşam televizyonları açıyorum, ya yarım saat 45 dakika belediye operasyonları konuşuluyor. Yani şimdi bunların konuşulması doğal mıdır? Tabii ki doğaldır. Sonuç itibariyle
21: varsa tabii ki.
22: Sonuç itibariyle Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı konumundan öte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatı var. Şimdi bunların konuşulması normal midir? Normaldir. Ama artık gerçekten hani Mersin biraz bu işlerin dışında kalsın. Biraz sakinleşelim ya artık. Yani hep Mersin, hep Mersin yani. Olmaz artık.
21: İşte bak,
22: yani
21: büyüyor, büyüyor. Şehir büyüyor, sorunlar da büyüyor.
22: Tabii ki. Yani şimdi mesela belediye operasyonlarında şimdi başkanlar tutuklandı, yanındakiler tutuklandı. Tabii ki herkesin masumiyet karnesi var. Göreceğiz. Kim ne yapmış, neler yapmış, iddianame ortaya çıkacak. Suçsuz olan varsa, kendini suçsuz hisseden varsa zaten mutlaka serbest kalacaktır. Bunun dışında kimseye sen şunu yaptın, sen bunu çaldın deme lüksümüz yok.
21: Tabii.
22: Çünkü sonuç itibariyle bir soruşturma var. O soruşturmada da şu an tutuklular tedbir amaçlı. Önümüzdeki günlerde neler olacak bakacağız.
21: Göreceğiz. Nevzat Bey selamlarını iletmiş. Adnan Zorlu Kızıltan da selamlarını iletmiş.
22: Bir iş var.
21: Doğrudan ihalelerle ilgili. İhalede yanlış olan bir şey daha var demiş. İş ihaleye ediyorsun. Şartnameye uygun müteahhitlerle işe giriyor. Adamın parası var. Şartnameye uygun bir tane şirket satın alıyor. İş tecrübesi yok. Ondan sonra tabii ki ortalık karışıyor. Öte yandan bu işi yapabilecek kişinin de diyor bu noktada ister istemez şirketin de yetkisi de burada karışabiliyor. Bir iş var. Yorumlar karıştı, pardon, özür diliyorum. Tekrar okuyacağım. İhalede yanlış olan bir şey var. İşi ihale ediyorsun. Şartnameye uygun müteahhit her işe giriyor. Adamın parası var. Şartnameye uygun bir şirketi satın alıyor. Aldığı işin tecrübesi yok. Ve savsaklıyor. Örnek Mersin'de 6 gün suyun kesilmesi gibi. İşi bilenin de evrağı yok. Gel işin içerisinden çık.
22: Yani aslında doğru bir tespit.
21: Evet.
22: Şimdi işi de bilmek lazım. Yani burada zaman zaman hatalar yapıldı. Önümüzde tabii ki bir sürü örnek verebiliriz. Hani mesela sudan örnek vermiş. Bir sürü örnek de verebiliriz bununla ilgili. Ama çok güzel de bir tespitte bulunmuş diyeyim. Öyle bağlayayım konuyu.
21: Sorun şundan kaynaklanıyor. Dediğimiz gibi artık belediyeler siyasetin çok fazla yaşandığı kurumlar haline geldi.
22: Maalesef.
21: Siyasetle.
22: Zaman zaman hatalar yapıldı. Önümüzde tabii ki bir sürü örnek verebiliriz. Hani mesela sudan örnek vermiş. Bir sürü örnek de verebiliriz bununla ilgili. Ama çok güzel de bir tespitte bulunmuş diyeyim. Öyle bağlayayım konuyu.
21: Sorun şundan

0: bayramı neyin kutlaması? Kazananlar için söylüyorum.
1: Yani tabii ki o biraz kendileriyle alakalı bir durum. Yani ben şimdi ona nasıl bir yorum yapabilirim? Tabii ki neyin kutlaması değil. Belki hani insanlar çalıştılar, uğraştılar, oraya git, buraya git. Hani bir komite seçimi yapıldı. Belki onun hani heyecanıyla mı diyeyim artık, bana göre de saçma. Bak ben bunu eleştiririm ama şimdi onların hani
0: benim anlamadığım şu,
1: ne duyguyla onu
0: ne
1: yaşadılar?
0: Ne kazandınız? Hani bir belediye başkanlığı
1: şimdi
0: seçimi
1: komitelerde,
0: değil.
1: Komitelerde bak yıllardır devam eden komiteler vardı mesela.
0: Evet.
1: O komitelerin birçoğu yeni nesile karşı yıkıldı. Hı. Şimdi yeni nesilde bunu kazanınca benim anladığımı anlatıyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın.
0: Evet.
1: Şimdi 10 yıldır bir komite var. Aynı kişiler meclis üyesi oluyor. Volkan'la Serkan.
0: Evet.
1: Şimdi Volkan'la Serkan seçime giriyor ama diyor ki zaten biz meclis üyesiyiz, zaten bizim komitemiz çıkar diyor. Karşındaki genç kuşak, Z kuşağı ya da adına ne dersen de, onlar bu 10 yıllık yapıyı yıkıyorlar.
0: Sıkıldık sizden diyorlar.
1: Evet, sıkıldık sizden diyorlar. Onlara oy vermeye gelenler de dolayısıyla gençlere verince ne oluyor? Bu sefer gençler diyor ki biz 10 yıllık yapıyı yıktık, haydi halay çekelim. Bence budur.
0: Tamam, bu olabilir.
1: Yani
0: bu ben, olabilir.
1: Ben başka hani başka bir şey,
0: bu olabilir. Bu normal. Ama benim gördüğüm dediğim gibi yani hakikaten ne kazandınız? Merak ettiğim nokta bu. Hani bir takım
1: ya gençler bir olarak sene, seçim kazandı.
0: Bir işte. Sezon he. Uğraşır, şampiyon olur, kutlama yapar. Evet, normaldir. Bir belediye başkanı aylarca seçim çalışması yapar ve neticesinde seçimi kazanır, kutlama yapar. Normaldir. Doğum günündür, hadi ona da normaldir, ama bu meclis üyeliği ya da işte organ seçimlerinde grupların kazanması sonrası yapılan eğlenceler, yemekler, bilmiyorum, bana biraz Abdullah Ayhan kulakları çınlasın. Perşembe günü konuşacak onlar. Ben dedi özeti yazayım dedi. Yılda iki defa yurt dışına gitme hakları var ya dedi. Evet. Görgümüzü arttırmak, başka evet. ülkelerde neler var onları görüp ülkemize, şehrimize getirmek amacıyla tırnak içerisinde. Ondan dolayı belki diyor sevinebilmişlerdir diyor. Ondan dolayı belki mutlu olmuşlardır.
1: Olabilir.
0: Diyor.
1: Yani o da olabilir.
0: Oley, yurt dışına çıkacağız. Nasıl olsa üye aidatları toplanıyor. Ticaret odası ufacık bir evraktan bizden bir sürü para istiyor. Bir genel kurul yaptık. 40 bin lira 50 bin lira para harcadık. Bana ne verdin?
1: Hiçbir şey.
0: Ne şimdi, verdin bana?
1: Bak şimdi o tür hesapları olan insanlar da vardır. Ben gittim, alandaydım. Çok şükür. Bak inanılmaz sevindiğim bir olay var. Herkes birbirine Serkan saygılıydı. Yani bir tane böyle hani geçmiş dönemdeki seçimde, evet. Expo'da yapılan seçimde yaşanan
0: kavgalar çıkmış.
1: Yok.
0: Serkan. O zaman.
1: Herkes geldi. Bir güzel. Herkes yan yanaydı zaten. Sektörlere bakıyorsun. Sektörler zaten çok farklı değil. Yani dolayısıyla burada bu olaya hani sevilmemiz mi lazım? Sevinmemiz lazım. En azından bir arbede çıkmadı. En azından bir haber olmadık bir yere. Yani geçtiğimiz dönem gibi. O çok sevindiriciydi. Ben gerçekten güzel şeyler gördüm ya MTSO seçimlerinde. Beklemediğim kadar. Yani herkesin birbirine saygı çerçevesinde, herkes kendi işinde gücünde, herkes kendi, mesela sandıklar yukarıdaydı biliyorsun. Şeyler okul bahçesindeydi. Komitelerin imza yerleri. Ya hiç kimseye karışmadı. Çıktılar, oylarını kullandılar. Hep komite üyelerinin zaten. Ama dikkatimi şu çekti bak Serkan. Onun için Z kuşağı dedi. İnanılmaz bir genç nesil vardı bu seçimde. Ama inanılmaz. Hani hiç beklemediğin kadar. Belki seninle gitseydik sen de bu tespiti yapabilirdin. Yani bildik, her zaman gördüğümüz yüzlerden öte böyle daha genç, daha dinamik, pırıl pırıl gençleri gördüm yani. Abi buna da sevindim.
0: Biz yıllardır konuştuğumuz şu, 20 senedir, 25 senedir aynı koltukta oturan oda başkanları var değil mi? Evet. Bir dil, iki dil, üç görevi yürütmeye çalışan oda başkanları var değil mi? Ben sıkılmadım mı? Sen sıkılmadın mı?
1: Sıkıldım.
0: Çünkü artık bir süre sonra görmemeye başlıyorsun. Arkadaşlar bu bir insan psikolojisidir. Bana anlatmayın çok başarılı, çok yetenekli. Hayır. Bir yerden, bir sokaktan bir defa geçin. Aynen. Etrafınıza bakın. İkinci defa geçin. Yine etrafınıza bakın. 3, 4, 5, 6, 7 bir süre sonra o sokaktan geçerken her şeyin aynı olduğunu zannedersiniz.
1: Aynen.
0: Hiçbir şey dikkatinizi çekmemeye başlar.
1: Gibi.
0: Aynen. 20 sene, 25 sene aynı koltukta oturan adam kendi sektörünün sorunlarından bir haberdir. Her şeyi iyi zanneder, her şeyi güzel zanneder.
1: Evet.
0: Ama çözüm noktasında sürekli

0: De o bildik açıklamaları yapar.
1: Ya işte dediğim o hani 20 yıllık 10 yıllık komiteler yok mu? Evet. Niye seçim kaybetti zannediyorsun? Adam hatasını görmüyor. Ama şurada şu var. Bak mesela biz neye seviniyorum ben? Diyorum ki ya ne güzel. Ben gençleri gördüm. Farklı yüzler gördüm.
0: Evet,
1: diyorum.
0: Evet.
1: Buna sevinmem bile aslında saçma. Niye? Olması gereken zaten bu. Anlatabiliyor muyum? Olması gereken zaten buydu. Şimdi komite seçimlerinde seçilen, şimdi yepyeni yüzler girecek şeye, meclise. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Onların performansına da bakacağız. Yani artık bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Tabii ki tecrübeli ağabey sıfatında olan insanların bir şekilde görev alsınlar, almasınlar demiyoruz ama sonuç itibariyle burada yapılan seçimlerde valla Serkan ben çok hoşuma gitti. Bayağı da kaldım yani. Şöyle söyleyeyim Serkan sana 4 saat falan kaldım alanda. Ben bir uğrayayım çıkayım dedim. Ya bir de tanıdık çok fazla olunca yani ister istemez her birimde sohbet etmek zorunda kalıyorsun. Sağ olsunlar dostlarımız var. Ama dediğim gibi onu gördüm sevindim. Ama dediğim gibi sevinç olayı o bir anlık herhalde şeydir. Yani ya işte biz 10 yıldır yıkılmayan komiteyi yıktık. Bunda
0: i̇nşallah
1: da sevinelim.
0: Ya olmadır diye düşünüyorum. Yaparlar. İnşallah,
1: inşallah, inşallah. İnşallah.
0: Üye aidatlarını almazlar artık umarım.
1: İnşallah.
0: Üye aidatlarından vazgeçip üye aidatlarıyla yemeğe ve yurt dışına çıkmaktan belki artık vazgeçerler. İnşallah. Değişimse değişim tabii. Böyle olur.
1: Aynen
0: öyle. Öyle değil mi?
1: Ya tabii
0: Narenciye'nin şimdi... sorunu var, limonun sorunu var, memlekette ticaret,
1: var.
0: Sanayi hepsinin sorunları var. O yüzden yani bu mutluluğu kısa tutup bu sorunları çözerseniz o zaman değişim olur. Yoksa
1: olmaz.
0: Her şey ne olacaksa.
1: Sanıyorum aynen. Cuma günü seçimler var. Başkanlık seçimleri.
0: Muhtemelen
1: orada da çok karışıklık var. Yani orada benim bildiğim şu ana kadar 4 başkan adayı var. Hakan Sefa Çakır da aday. Biliyorsun komiteden çıktı o. Hı. Şu an mecliste.
0: Evet.
1: Şimdi onun da bir grubu var. Haksız da uğrandığını düşünenler var falan var filan var.
0: Ama tutukluluğu devam ederse bu sefer iş daha da karışır.
1: Tabii orada 3 meclise girmezse düşüyor herhalde bildiğim kadarıyla. Orada da bir şey var. Cuma günü bakalım neler olacak. Vallahi ben de merak ediyorum. Yani benim bildiğim
0: 16 meclis üyesi.
1: 4 başkan adayı var.
0: Ya şimdi bazıları onlar başkan adayı oldu mu olmadı mı bilmiyorum da bazıları her dönem başkan adayı.
1: Ya şimdi
0: bu ama belediyelerde de böyledir
1: başkan
0: biliyorsun.
1: Başkan adayı da bir de şimdi tavşan başkan adayları var. Hani öyle derler ya bir tabir vardır.
0: Şey büyükşehir adayı olursun ilçeye tav olursun gibi.
1: Anladın mı? Şimdi o isimler de var dolanıyor.
0: Evet.
1: Şimdi baktığın zaman zaten 4
0: ama iş değişir o tabii. Tam seçim anında çok farklı işler
1: yani
0: olabilir.
1: Orada Cuma günü merak ediyorum neler olacak yani.
0: Şimdi tabii dinleyenler de şunu sorabilirler. Ya ticaret odası ne, sanayi odası ne, siz acaba neler anlatıyorsunuz, başkan Serkan olsa ne, Volkan olsa ne diyebilirler, haklılar. Çünkü adam trafiğe çıktığında yaşadığı sorunları bilir. Evinde çeşmeyi açtığında su kesikse bu sorunları bilir. Ya da fatura geldiğinde elektrik faturası ya da su faturası geldiğinde bu sorunlara isyan eder. Okula giderken yaşadığı problemlere isyan eder. Bir dinleyicimiz bir gün bizi aradı. Ya dedi memlekette dedi 1000 tane trafik kazası oluyor niye vermiyorsunuz? Abi işte bak sen kendin söylüyorsun 1000 tane oluyor ben hangisini vereyim?
1: Yani.
0: Hangisini verebilirim?
1: Yani.
0: Hepsini doğru. Veremezsin. Allah korusun can kaybı, ciddi kazalar oluyor. Evet bunları haber bültenlerinde, haber sitelerinde veriyorsun ama bu böyle bir şey. Mersin artık akıyor, Mersin artık yaşıyor ve kalabalık, karışık.
1: Yani şöyle, şimdi tabii ki insanların burada dediği gibi MTS'oymuş, büyükşehirde yapılan işte ilçe belediyeli yapılan operasyonmuş. Emin ol bazılarının umurunda bile değil.
0: Haberi
1: şöyle bir örnek vereyim sana. Burada bir yazıyla ilgili bir şey yazacaktım gazeteye. İstanbul'a göndereceğim Posta Gazetesi'ne.
0: Hmm.
1: Ve tabii yazının içeriğinde de işte MTSO var, belediyeler var ama şimdi MTSO'da seçim oldu, belediyelerde operasyon oldu. Ben yazıyı yazmadım doğal olarak.
0: Gündem
1: bizim değişti. Editör de beni arıyor. Diyor ki yazıyı göndermeyi düşünüyor musun? Dedim ki senin haberin yok mu? Neyden dedi. Dedim ki yani böyle. Ha orası mıydı ora dedi. Bak düşün yani. Bir haber hani şimdi buradaki vatandaşlarımız da bunu diyebilirler ama kent için önemli bunlar.
0: Tabii.
1: Yani
0: bazısı çok yakından takip eder, bazısı da ya boş ver yani, yağın fiyatı ne kadar sen onu söyle der mesela.
1: Gibi. Yani dolayısıyla burada doğaldır halkın dediğin gibi sende.
0: Kadir Duman ulusal kanallarda haber bülteni yerine adliye bülteni yayınlanıyor. Ekonomi, enflasyon, işsizlik ve diğer konulara yer kalmıyor demiş. Nebahat Hanım da iyi yayınlar demiş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bizim Mersin'de de genelde öncelik problemlerimiz hep vardı. Öncelikleri belirleme noktasında hep vardı. Benim eski yazılarıma bak, Macit Özcan'a bile eski belediye başkanı demişimdir. Ya bir türlü önceliği belirleyemediniz. Çünkü demek ki yapamıyorlar bu öncelik sıralamasını.
1: Neye göre yapıyorlar? Niçin? Yani bilemiyorsun işte kardeşim. Mesela öncelik sırası belediyelere göre neye göre öncelik sırası mesela? Ya da işte Mersin Ticaret Sanayi Odası'na göre neyin? İşte atıyorum ticaret borsalarına göre neyi birinci sırada olmalı?
0: Ya seçilen kim olursa olsun, hangi birim, hangi kuruma seçilirse seçilsin, kendini bir emanetçi olarak düşünmesi gerekiyor. Maalesef bizde öyle değil. Belediye başkanı seçiliyor, tamam diyor. Benim fikrim, benim kararlarım, sizi dinlemiyorum. Dinliyor gibi yapıyor.
1: Ya belediye bak, belediye başkanları, oda başkanları, mesela dediğimiz insanları. Biz şunu da beceremiyoruz Serkan. Mesela öncelik nedir Mersin'de? Bir öncelik vardır değil mi? Atıyorum belediyenin önceliği nedir? Kentin güzelleşmesi, işte projelerin olması, trafik sorununun bitmesi gibi. Bak kısa kısa örnek. Hı hı. Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın gündemi de aynı şekildedir. Hani kentte trafik bitsin, ekonomi artsın, işte ne bileyim.
0: Ticaret ve sanayinin yön gibi. Almasını ister, büyümesini
1: şimdi,
0: ister.
1: Evet, şimdi burada bütün bireylerle beraber Vali Bey'in başkanlığında bir araya gelseler, önceliği belirleseler, tamam mı? Zaten ortada problem kalmayacak. Ama diyeceksin ki bunu yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Biz festivali niye yapamıyoruz? Narenciye festivali niye yapamıyoruz?
0: Kişisel çekişmeler yüzünden bitti.
1: Yapamıyoruz.
0: Ben yapacağım,
1: o diyor ki
0: ben parayı, sorumlu
1: para,
0: olacağım.
1: Para bana gelecek. Öbürü diyor ki hayır sana gelmeyecek, bana gelecek. Festival yapamıyoruz. Yani biz bir şeyleri becermek istiyoruz ama beceremiyoruz. Çünkü neden? O koltuk bizim gibi davranıyoruz. Şunu, emanetçi olduğumuzu unutuyoruz.
0: Evet.
1: Ya o koltuğa oturduğumuz zaman bitti olay.
0: Mühür bende. Bitti. Bütün yetki bende.
1: Ben ne dersem o. Paralar bana gelecek.
0: Evet.
1: Ya yok öyle bir dünya.
0: Yok işte bak Mersin'de yapabildiğiniz bir
1: festival yok. Öbür başkan da işte senin karşındaki başkan da ego yapıyor. Bana gelecek. Ne oluyor? İki tane egolu insan yüzünden ya da üç tane, beş tane neyse biz kentte festival yapamıyoruz yani. Yani yok, festival, festival sadece örnek veriyorum. Festivali de yani hiçbir şey yapamıyoruz.
0: Yok
1: abi.
0: Sadece festival değil. Şu ana kadar yaptığımız hiçbir fuarlar şey da ortada. Fuarlar tamamen
1: ya,
0: fiyasko.
1: Ya fuar mı var?
0: Israrla yapanlar var.
1: Yapanlar
0: hala
1: da kim gidiyor?
0: Düzenlenen fuarlar var geçtiğimiz aylarda yapıldı.
1: Tamam.
0: Yok yani yapmayın.
1: Yapabilirsin.
0: Yapmayın.
1: Yapabilirsin de kime yapıyorsun?
0: Tamam da bunun bir masrafı var değil mi?
1: Tamam kime yapıyorsun işte bunu, onu anlamadım.
0: Bunun bir getirisi yoksa boşuna yani, para harcamanın da bir anlamı yok.
1: Ya ben zamanında demedim mi burada konuşurken? Fuar oluyor. Memlekette kıyamet kopardı fuarlarda. Hatırlarsın kardeş. Yurt dışından, yurt içinden binlerce insan gelirdi ya. Onlara bile gerek yoktu bazen. Kent sahip çıkardı fuarına. O dönemleri iyi biliyoruz.
0: Tabii.
1: Şimdi abi biz billboard'a veriyoruz. Biz gazeteciyiz. Bu memlekette 30 yıldır gazetecilik yapıyoruz. Billboard'dan fuar öğreniyoruz. Bunu halk nasıl öğrenecek Serkan?
0: Halk nasıl öğrenecek? O heyecanı yaşaması gerekiyor. O fuarın onu çekiyor olması gerekiyor.
1: Nasıl yaşatacaksın?
0: Festivalin çekiyor olması, cazip olması gerekiyor. Sen ısrarla hala bir köşeye sıkıştırırsan fuarı ya da festivali, vatandaşa indirgeyemezsen hiçbir anlamı kalmayacaktır.
1: Ya sen 3-5 kişiyle masada oturup hadi yarın fuar yapalım diye konuşup ertesi gün de bir tane billboard'a çıkıp fuar yaparsan
0: olmaz.
1: Seni o fuarından kimse bir şey anlamaz. Ondan sonra bir de gidersin sağda solda hava atarsın ben fuar yaptım diye. Adama sorarlar. Kaç kişiyle yaptın? Şimdi mesela fuar merkezi mevzusu oldu biliyorsun. Bir tane STK başkanımız dedi ki yani havaalanının oraya işte 10 bin metrekarelik ya da 20 bin metrekarelik bir fuar alanı yapalım. Tamam yapalım kardeşim de. Sen burada ne yaptın ki fuar alanında, orada ne yapacaksın?
0: Orada şöyle iş görür. Eğer etrafına konaklama alanları, oteller. Hayır, sen orayı yaparken bunu Adana ile birlikte yapman gerekiyor şu anlamda. Fuar merkezini oraya yaparsın, Adana ile beraber kullanırsın. Adana kendi başına fuar düzenlerse bu o zaman bir anlamı kalmaz. Fuardan bahsediyoruz, festival değil. Böyle bir oluşum olur. öyle bir mantıklıdır. Çünkü havalimanının etrafında aynı şekilde fuar alanları, ticaret merkezleri tamam. kurulabilir.
1: Ben ona bir şey demiyorum ama şurada
0: sadece oraya ama fuar alanını koyarsan dediğin gibi düğün salonu olur.
1: Ya aynen. Yani senin fuar alanını orada ne kadar fuar yapacaksın? Senin sadece fuar alanı olarak baktığın, senin dediğine katılırım. Hani yanında otel olur, Adana ile ortak yaparsın vesaire. Buna katılırım. Böyle bir örnek yok önümüzde. Sadece diyor ki buradaki fuar alanı yetersiz, oraya bir fuar alanı yapalım.
0: Ama önce ulaşımı halletmen lazım.
1: Ya her şeyi halletmen lazım Serkan. Yani sen oraya fuar alanı yaptın, atıl durumda duracak. Burada atıyorum aşiret düğünleri olur en fazla. Aynı Expo'da olduğu gibi. Expo'da şu an ne var?
0: Hiçbir şey yok.
1: Düğün var. Hı. Yani genelde büyük aileler orada yapmayı tercih ediyor. Yani dolayısıyla burada senin orayı doldurman, kenti hareketlendirmen için güzel bir şey midir? Evet, ama senin dediğin ne güzel olur. Yanında otel olur, işte ne bileyim alışveriş merkezi, ufak tefek bir şeyler olur. Tamam, ama sen oraya fuar alanı yapılsın. E tamam yapalım. Fuar alanı 10 bin metrekare, 20 bin metrekare.
0: Bir fuar anlamı yok güzel mi öyle?
1: Tam ben de ondan anlamı bahsediyorum.
0: Tabii ki öyle olursa bir sunman, anlamı yok.
1: Sen bunu sunman için önce proje üretmen lazım.
0: Tabii.
1: Ama yok.
0: Bir anlamı kalmaz.
1: Bizde
0: yani.
1: Herkes konuşuyor. Herkes açıklama yapıyor. Hani bir STK başkanımız var, TÜİK müdürü gibi. Yok işte efendim şu oldu, yok bu oldu, yok işte ISO 5000'e girdik, 9000'e girdik. Arkadaşım senin görevin bu değil.
0: Döndük mü MTSO seçimlerine?
1: Döndük işte.
0: Meclis üyeleri seçimlerine döndük mü? Eğer yine aynı şeyler devam edecekse o zaman o kutlamaların meclisine hiçbir faydası yok.
1: Yok.
0: Ya da senin ya da benim meclis üyesi seçilmemin hiçbir anlamı yok.
1: Ya zaten o gençlerin girdiği, şimdi komite seçimlerinden giren gençlerin şu an söz hakkı yok. Yani sen şimdi 10 yıllık bir yerarşiyi yıkmışsın, meclise girmişsin, orada seni konuşturmazlar.
0: Konuşur. Yani ya mecliste, konuşur da. Meclise ne kadar konuşur? Söz alırsa, kendini de dinletirse 116.
1: 116 değil mi?
0: Evet.
1: 116 üye var kardeşim. 116 üyede 4 başkan adayı var, 2 tavşan başkan adayı var, 6. 6.
0: Bence herkesin
1: 116'yı al.
0: Herkesin oyu kritik.
1: Çok kritik tabii. Herkesin oya, bir oyu.
0: 40 oya ihtiyaç var.
1: Geçen seçimde kaçla seçildi? Alper 45 44 al şey 44 Alper 45 Ayhan Kızıltan. Bir oy.
0: İşte, evet.
1: Yine aynısı olacak.
0: Aynen.
1: Ama 40-45'lere çıkmaz. Bu çıkmaz.
0: Yok,
1: 4 aday var.
0: En azı söylüyorum. Yani 40 ve üzeri olması gerekiyor.
1: Yani 4 aday var. 4 adayda 40-45'e çıkma olasılığı yok. En kötü ihtimalle 116 kişi var. 4'e bölsen 21 kişi yapar.
0: Yani belli olmaz. Bakarsın kimisi kendine
1: çekilebilir.
0: Çekilebilir. Birisi tarafına çekilebilir. Ya yani belli olmaz. Bir
1: ya
0: de
1: tabii.
0: Sadece başkanlık yarışı yok biliyorsun. Yönetime de girebilir miyiz acaba?
1: Tabii.
0: Bir de o var. Meclis başkanı olabilir miyiz acaba?
1: İnşallah ortak yönetimde buluşurlar. Yani bir tane mesela sektör anlamında atıyorum 2 tane lojistik, 3 tane bakliyatçı olmaz inşallah. Yani orada ortak akıl çok önemli yönetimdeki. Yani orada o dengeyi kurarlarsa başkanın işi de çok kolay olur. Her sektöre hakim olabilir başkan ya da başkanın eli güçlenir. Yani neden güçlenir? Atıyorum bir sektör bakliyatçı, bir sektör lojistikçi, bir sektör atıyorum makine sanayi, atıyorum o. Mesela her sektörden birer tane temsilci alırsa inanılmaz bir başkanlık yapar. Çünkü herkes sektörüne hakim olduğu için başkana sektör sektör sorunları anlatırlar. Ama sen oraya 2 tane lojistikçi, 3 tane işte bakliyatçı, 4 tane makineci koyarsan işte orada sıkıntı var Serkan.
0: Şurada bir de şöyle de bir şey var, yani mevcut başkan 41 tane komite var. Komiteler evet. Kendi aralarında belli dönemlerde toplantılarını yapıyorlar. Komitelerin başkanları var.
1: Tabii
0: örnek
1: ki.
0: Veriyorum. Bunların aynen. Meclise girmesine zaten gerek yok
1: gerek
0: da.
1: Gerek yok evet.
0: Bu komiteler çalıştırılabilirse kendi sektörlerinin sorunlarını, şimdi her dönem biliyorsun toplanalım sorunları tespit edelim. Ya 50 senedir sorunlar evet. Aynı. Aynı.
1: Benim orada işte ortak akıl dediğim mevzu o. Senin 41 tane sektörün var. Doğru mu? Her sektörden yönetimde bir kişi olsa senin otomatikmen sektörleri hareketlendirmeni sağlar. Çünkü sen başkansın. Sektör kendi arasında toplantı yapabilir. Seni davet edebilir. Sektör toplamımıza katılır mısınız başkanım? Orada en azından kendine notlar alırsın, nasıl geliştirebiliriz konuşursun. Her sektörden bir adamın olması yönetimde senin elini inanılmaz kolaylaştırır. Bu Mersin için de çok faydalı olur. Ben böyle düşünüyorum. Yani ortak akılla yönetirsin MTSO'yu. Ben başkanım, ben yöneteceğim değil. Ortak akılla yönetirsin sektör temsilcileriyle. Ben bunu savunuyorum. İnşallah böyle bir şey yaparlar. Vallahi ben çok da sevinirim. Tebrik de ederim başkanı.
0: İşte yani. Diyoruz, ticarette bir sürü sorunlar var, sanayide bir sürü sorunlar var, evet. Esnafta bir sürü sorunlar var. Evet. Ekonomiyle ilgili zaten esnaf sıkıntı yaşıyor. Bunları aşabilmeleriyle ilgili bir sürü sorunlar var. Memleketin sorunları var.
1: Bitmiyor abi. Şimdi bir de MTSO seçimleri tamamlandı. Şimdi cuma günü başkan seçilecek.
0: Evet.
1: Bir de ondan sonra şimdi şeyle uğraşacağız. Sanayi odası teranesi çıkacak yine. Ya bak, görürsün.
0: De çıkar mı yine?
1: Çıkar. Çıkacak. O kurulana kadar çıkacak. Onlar altyapısını yaptılar. Sessiz sessiz ilerliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de o mevzu var.
0: O zaman yeniden seçime gideceğiz.
1: Ya işte yani enteresan Mersin.
0: Olay şu. Ticaret odasıyla sanayi odasını ayırmak isteyen böyle bir kesim var.
1: Evet.
0: Ticaret odası başkanı ayrı olacak. Evet. Sanayi odası başkanı ayrı olacak.
1: Evet.
0: Ama bizim de yıllardır söylediğimiz şu. Ticaretle sanayi nasıl ayıracaksın? Tamam, başka şehirlerde örnekleri var ama doğru ya da sağlıklı bir işleyiş değil.
1: Ya işte o zaman da diyorlar ki sanayi çok büyüdü. Mersin ticaret sanayi.
0: Sanayi nerede büyüdü abi? Nerede büyüdü?
1: Ya onlara göre
0: 10 yıldır bana kurulmuş bir tane fabrika söyleyin.
1: Onlara göre.
0: OSB'lerden bahsetmiyorum.
1: Onlara göre.
0: OSB'lerdeki durum çünkü farklı.
1: Evet.
0: Nerede fabrika, nerede?
1: Yok. Olan fabrikalar kapandı Serkan. Herkes konkordu duydu.
0: Tamam, sanayi nasıl büyüdü o zaman?
1: Yani ben de onu anlamıyorum ya. Sanayi büyüdü, biz sanayi odası kuracağız. Ya bu böyle bir şey değil arkadaşım ya.
0: Ha, belki de şirket kuruyorlar. Ticaret ve sanayi de geçiyor ya.
1: Aha.
0: Belki ondan dolayıdır.
1: Ya bu şeye benziyor Serkan ya. Daha önce de anlatmıştım. Çok param var. Sabah uyanıyorum. Ya diyorum ki bugün nereye alsam? Tamam mı? Diyorum ki neresi var şura? Yok ya diyorum. Bugün başka bir şey yapayım. Ne yapayım? İşte bir spor kulübü kurayım diyorum. Bu buna benziyor abi. Bu buna benziyor ya. Ortada yapılanlar var mı? Var. Başarılı olacak mısın bununla? Olamayacaksın. Bu ekonomik sıkıntıda sen sana odası kuruyorsun. Binasını yapacaksın. Genel sekreteri, çalışanı, osu busu, 13 ilçesi
0: ayrı
1: var.
0: Ayrı bir dert işte.
1: 13 ilçen var, 13 ilçe.
0: İşte biz de aynı şeyi söylüyoruz.
1: Yani.
0: Bu sefer bambaşka bir dağılım olacak.
1: Evet.
0: Üye aidatlarından bıkmış.
1: Aidatı ne?
0: Üye ufacık, tamam bıkmış diyorum.
1: Sanayici.
0: Üye ufacık evraktan yani, bir sürü para alınmasından bıkmış.
1: Ya sanayici, sanayi odası oldum diye ticaret yapmayacak mı?
0: Ayıramazsın, onu söylüyorum ben.
1: Ya yani. Ayırdın diyelim. Sanayi ve dedi ki Mersin sanayi odası, Mersin ticaret odası oldu. Diyelim ki.
0: Evet.
1: Şimdi sen sanayisin ya. Sen sanayi olduğun için ticaret odasına üye olmazsan o ticareti nasıl yapacaksın?
0: Güzel. İki tarafa da üye olacak o zaman.
1: E ne olacak?
0: Bizim sanayi yok
1: hani
0: ama.
1: Hani sen diyorsun ya biraz önce, aidatlar inşallah alınmaz, hani şirketler rahatlar gibi konuşuyorsun ya. Sen burada bunu yaptığın zaman zaten hem sanayi ödeyeceksin. Eğer şirketin ticaretle sanayi ise
0: bir tarafı tercih edeceksin.
1: Bir tarafı ödeyeceksin ya da tercih edeceksin. Ya, ne gerek var abi? Biz önce Serkan mevcutu bir düzeltelim. Bak, Mersin Ticaret Sanayi Odası'nı bir düzeltelim önce. Sektörlere bakalım, başkan seçilsin, ortak akılla yönetelim. Ya bunları niye düşünmüyoruz da biz? Ya işte bu benim elemanım, bu benim yanımda olsun. E tamam abi, o zaman mecliste kaç kişi var? Meclis atıyorum, yönetim kurulu kaç kişiden oluşuyor? 15 kişi. 15'inde lojistikçi yap abi. Ne uğraşıyoruz ki biz?
0: Çözemeyiz.
1: Anladım demek istedim.
0: Çözemeyiz.
1: E sen oraya, eğer sen oraya üzüm yemeye geliyorsan başkan olarak. Eğer bağcıyı dövmek değilse amacın, üzüm yemekse, oraya geleceksin. Diyeceksin kardeşim, ben her şeyden birer kişi istiyorum. Ortak akılla MTSO'yu yöneteceğim. Ha bunu başarırsan o başkanlığı sürdürürsün. Yaşında genç. Ben bunu söylüyorum, bunu diliyorum. Ha bunu niye diliyorum? Bize de yansıyor bak, biz de aidat ödüyoruz. Ha, ki ödemeyen var mı?
0: Yok canım, herkes ödüyordur. Aslında mesele sadece aidattan ziyade.
1: Aidat, hani örnek verdim.
0: Mersin'in sorunlarının çözümüyle alakalı. Yani bu kadar tantana kopartıyorsunuz ama neticede bir şey değişmiyor. Mesele bundan ibaret aslında. Yoksa üye aidatları tabii ki üye aidatlarıyla yapılan şeyleri tartışılıyor daha çok. Siz bu paraları alıyorsunuz, tamam, bir kısmını kendi adınıza, bir kısmını devlet adına tahsil ediyorsunuz. Elbette yüzü senin değil.
1: Tabii ki.
0: Ona katılıyorum.
1: Aynen.
0: Ama neticede insanlar siz bunlarla ne yapıyorsunuz diyor.
1: İşte ne yaptıklarını onlara açıklayacaklar.
0: Evet.
1: Yani üye olarak bunu sorabilirler. Ticaret Sanayi Odası'nın en son bildiğim kadarıyla 32 bin mi 35 bin üyesi var.
0: Vardır.
1: Faal olan da seçime katılan 18 ile 20 bin arası.
0: Tamam, 15 bin nerede?
1: Bir şey söyleyeyim sana. 18-20 bin çok büyük rakam. Seçime katılım rakamı.
0: Katılım yüksek.
1: Çok yüksek.
0: Çok yüksek.
1: 18
0: ile
1: 20 bin çok güzel.
0: Ama işte bir yandan da
1: bence gelmeyenlerde ya da şirketin...
0: Ben hep şuna bakarım Volkan. Bir seçim mi yapıldı? Hı. Örnek veriyorum, bir başkan 50 oy mu aldı? Kazandı. Karşı taraf 40 oy aldı. Ben o 50'ye değil 40'a daha çok bakarım. Derim ki hayır, 50 kişi beni istemiş ama bakın burada da çok ciddi bir kitle var benim karşımda. Demek ki bir sorun var. Demokrasi anlamında söylemiyorum. Demek ki bir şeyler yanlış ki karşında birileri sürekli mücadele ediyor.
1: Tabii ki.
0: Burada da öyle.
1: Bir yerde yanlış yapıyorsun.
0: Tabii 20 bin kişi gelmiş oy kullanmış. Güzel. 15 bin nerede?
1: İşte.
0: Faal olmayanlar var, doğru. Umursamayanlar var. Faal olup yetki belgesi almayanlar var. Yetki belgesi almazsan oy kullanamazsın. Çeşitli sebeplerle gidip yetki belgesi almamıştır. Şirketi devam ediyordur. Belki etmiyordur.
1: Bilemezsin tabii.
0: İşte biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Aman ben seçimi kazanayım. Aman ben o koltuğa oturayım. Bütün ya mesele
1: işte,
0: bu.
1: Bütün mesele bu da işte bakalım. Cuma gününe kadar bu ara... pazardı değil mi seçim şey pazardı?
0: Yok cumartesi yapıldı.
1: Şey cumartesiydi, pazarı sayma. Pazartesiden itibaren şimdi kahve turları atılmaya başlanmıştır. Emin ol. Cuma'ya kadar, cuma günü sabaha kadar o kahve turları devam eder. Meclisin dengeleriyle.
0: Vallahi her şey olabilir, ben tabii, söyleyeyim sana.
1: Bir de iki tane meclis adayı var. Adnan Gündoğdu da aday. Ahmet Yüzoğlu da aday.
0: Hiç belli olmaz yani. Başka adaylar da çıkabilir.
1: Yok şu an iki.
0: Yok şu anlamda söylüyorum. Hı. Meclis gün, seçim tabii günü adaylar olabilir, çekilebilir, olabilir, artabilir. Değişebilir yani.
1: Olabilir. Bu. Yani burada tabii ki bütün dengeleri düşünmek lazım.
0: Burada şeye bakmak lazım. Ya 116 tane meclis üyesi var. Ben bunun kaçının oyunu alabilirim? Üçün, beşin oyunu alacaksam ortalığı karıştırma.
1: Aynen.
0: 10 kişinin oyunu alacaksan ortalığı karıştırma.
1: Seçim kaybettirmek istiyorsan yapabilirsin.
0: O bu stratejidir, ona bir şey demem ama.
1: Yani şimdi Serkan'a gelecek 10 oydan.
0: Evet.
1: Ben adayım diye 3'ü bana gelecekse Serkan 7 oy alır.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla
0: 7'sinin tamamını alması lazım.
1: Serkan'ın işte kaybetmesine neden olur.
0: Evet.
1: Şimdi bu düşünceler var mı? Yok mu? Olmayacağını düşünmüyorum. Yani ben kazanamıyorsam sen de kazanma. Çünkü benim bildiğim orada yani aynı grupta olup ya da aynı STK'da görev alıp birbiriyle husumetli olan, husumet derken konuşmayan insanlar da var.
0: Ya da kazanmaz istemeyen.
1: İkisi de başkan adayı. Yani olabilir. Şimdi öyle durumlar da var yani Serkan. Onun için sen şimdi bu örneği verince aklıma geldi. Ya orada karışır durumlar.
0: Tamam bak, tarih de şunu unutmaz. Aynen. Seçim kaybettirenler unutmaz. Bu belediye seçimlerinde çok oldu. O isimler hiç unutulmadı.
1: Yani orada tabii ki şu da var. Sen girmeseydin ben kazanacaktım der. Öbürü de der ki sen girmeseydin ben kazanacaktım.
0: Orası öyle. Herkes kendi açısından
1: bakar. Herkes kendi açısından bakacağı için bu olaya. Hani orada aslında 116 kişinin olduğu bir yerde seçimi kaybetmesi çok da şey değil yani. Öyle dünyanın sonu değil.
0: Yok
1: ama
0: tabii ki. Mümkün
1: tabii
0: de kaybetmesi.
1: Şeyde, mesela hani normal genel seçimler, işte belediye, yerel, milletvekili seçimler öyle değil. O farklı biraz daha.
0: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Bugün 6 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Mahkeme 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 belediye başkanı, 59 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye süreçleri devam ederken Adalet Sarayı önünde toplanan Yeni Parti ile CHP'li milletvekili ve yöneticiler açıklamada bulundu. Adil yargılama, demokrasi ve eşitlik ilkesine vurgu yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelemeye alınan 314 adet doğrudan temin ve ihale dosyası içerisinde 2022-2026 yılları arasında mal ve hizmet alımı amacıyla düzenlenen bazı işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği iddia edildi. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin Esop Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, dijital platformlar üzerinden yapılan taşımacılığın önlenmesine yönelik açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada mahkeme "ben kararı vermişti. Bizim de beklentimiz kararın eksiksiz şekilde uygulanmasıdır" dedi. Mersin'in Toroslar ilçesi Çandır Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında su kaynaklarına zarar vereceği iddiasıyla olumsuz görüş verdiği bakır madeni ocağı için kararını değiştirmesiyle proje için ÇED olumlu kararı verildi. Anamur kıyılarında kafes balıkçılığı yapmak üzere yeniden harekete geçen şirket için çevresel etki değerlendirmesi süreci yeniden başlatıldı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği ise Anamur halkına çağrıda bulunarak deniz ekosisteminin korunmasına yönelik mücadeleye destek verilmesini istedi. MHP MUT ilçe başkanı Mustafa Düzenli, ilçede başlayan zeytin hasadıyla birlikte üreticilerin karşı karşıya kaldığı fiyat sorununa dikkat çekerek üreticinin mazot, gübre, ilaç, sulama, budama ve diğer üretim maliyetlerini karşılamak zorunda olduğunu, fiyat oluşumunun üretici açısından sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Mersin'in MUT ilçesinde gazino ve otellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi. MUT Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Tuna yeniden başkan seçildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki 2 kişi yaralandı. Kaza Kahraman Gülek mahallesinde meydana geldi. Ülkemizin batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava olacağı beklenirken diğer bölgelerde ise çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
5: Ergül.
6: 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her mesele.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş kundura.
11: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir Mersin.
16: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
17: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
18: sepetini doldur, kazancını arttır.
17: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
21: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülke.
24: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
23: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satı asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
12: En iyi müzik, en iyi

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlı il sayısının 11'den 14'e çıkacağını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ağustos ayında güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değerinin 9,9 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. İstanbul'da DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya hesaplarından örgütlere övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
8: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
7: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
2: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Bugün 6 Ekim Salı, Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Mahkeme 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 belediye başkanı 59 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye süreçleri devam ederken Adalet Sarayı önünde toplanan Yeni Parti ile CHP'li milletvekili ve yöneticiler açıklamada bulundu. Adil yargılama, demokrasi ve eşitlik ilkesine vurgu yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelemeye alınan 314 adet doğrudan temin ve ihale dosyası içerisinde 2022-2026 yılları arasında mal ve hizmet alımı amacıyla düzenlenen bazı işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği iddia edildi. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin ESOP Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, dijital platformlar üzerinden yapılan taşımacılığın önlenmesine yönelik açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada mahkeme ben kararı vermişti. Bizim de beklentimiz kararın eksiksiz şekilde uygulanmasıdır dedi. Mersin'in Toroslar ilçesi Çandır mahallesinde Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında su kaynaklarına zarar vereceği iddiasıyla olumsuz görüş verdiği bakır madeni ocağı için kararını değiştirmesiyle proje için ÇED olumlu kararı verildi. Anamur kıyılarında kafes balıkçılığı yapmak üzere yeniden harekete geçen şirket için çevresel etki değerlendirmesi süreci yeniden başlatıldı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği ise Anamur halkına çağrıda bulunarak deniz ekosisteminin korunmasına yönelik mücadeleye destek verilmesini istedi. MHP MUT İlçe Başkanı Mustafa Düzenli, ilçede başlayan zeytin hasadıyla birlikte üreticilerin karşı karşıya kaldığı fiyat sorununa dikkat çekerek üreticinin mazot, gübre, ilaç, sulama, budama ve diğer üretim maliyetlerini karşılamak zorunda olduğunu, fiyat oluşumunun üretici açısından sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Mersin'in MUT ilçesinde gazino ve otellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi. MUT Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Tuna yeniden başkan seçildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki iki kişi yaralandı. Kaza Kahraman Gülek mahallesinde meydana geldi. Ülkemizin batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava olacağı beklenirken diğer bölgelerde ise çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Sepetini doldur, kazancını artır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Her zaman, her yerde yerli.
19: Radyo Ülke, Ülke.
21: Bazen 80'ler.
22: Oturmuşum, oturum.
21: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
23: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Nilüfer'in 1987 yılında yayınlanan Geceler albümünün çıkış şarkısı Sensiz Yıllarda şarkısıyla başladık ve Hande Yener'le devam ediyoruz. Yalanım batsın. Hoş geldiniz.

Retro devam ediyor. 1995 yılında yayınlanan Ateşini Yolla Bana albümünden çıkış şarkısı Hakan Peker'in Ateşini Yolla Bana bizlerleydi. 98 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı toplama albümde de bu şarkı yeniden yer almıştır. Retro'ya Fudin Uras'la devam edeceğiz. Bir Serdar Ortaç şarkısı Bensiz Olsun şimdi bizimle.

filmlerinden tanıdığımız isimlerden bir tanesi Harika Avcı, 90'lı yıllarda Sürünüyorum şarkısında yorumlamıştı. Ardından bu şarkının cover'ını Hande Yener'den de dinledik ve Nalan'la devam ediyoruz. 2003 yılındayız. Albümümüz Cayır Cayır. Çıkış şarkısı Sana Sevgilim Ol Mu Dedim şimdi bizimle.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
7: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: sepetini doldur, kazancını arttır.
12: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Peyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Şarkılarından bir tanesi Burak Kut, çıkış şarkısı Benimle Oynama, sonrasında İzel'le devam edeceğiz. İzel'in 8 Mayıs 2003 günü yayınlanan albümü, albümde Metin Özülkü, Eda Özülkü, Zeynep Talu ve Hakan Altun gibi isimlerin şarkıları var. Albümün çıkış şarkısı

ilk albümünden keyifli şarkısı Neyleri sonrasında Harun Kolçak'ın Teslim Oldum albümüne gidiyoruz. 98 çıkışlı bu albümden bugün sizlere çalacağım şarkı Doğum Günüm. Bu şarkıyla bugün doğan dinleyen...

Güneş'in 2006 yılında yayınlanan Ben Ateş Ben Su albümünden bu gece şarkısını çaldım. Şarkının birçok versiyonu var. Biz orijinalini yayınladık size ve kapanış şarkımız Sibel Gürsoy'dan Sevmekten Korkma. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında 17 Eylül itibariyle fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Sermaye Piyasası Kurulu 2026 yılında fonlarla ilgili işlemler nedeniyle 96 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini belirterek, müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Meclis Başkan Vekilliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. İran'la ABD arasındaki dolaylı görüşmelerden sonuç alınamazken, iki ülke yetkililerinin söylemlerini sertleştirmesi ve açıklamaların askeri tehditlere dönüşmesi, yeni bir savaş ihtimaline ilişkin endişeleri arttırdı. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, bir bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
3: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
5: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 6 Ekim Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Mahkeme 6 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verirken bir şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'ü belediye başkanı 59 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliye süreçleri devam ederken Adalet Sarayı önünde toplanan Yeni Parti ile CHP'li milletvekili ve yöneticiler açıklamada bulundu. Adil yargılama, demokrasi ve eşitlik ilkesine vurgu yapılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada incelemeye alınan 314 adet doğrudan temin ve ihale dosyası içerisinde 2022-2026 yılları arasında mal ve hizmet alımı amacıyla düzenlenen bazı işlemlerde usulsüzlük tespit edildiği iddia edildi. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Mersin Esop Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, dijital platformlar üzerinden yapılan taşımacılığın önlenmesine yönelik açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada mahkeme ben kararı vermişti. Bizim de beklentimiz kararın eksiksiz şekilde uygulanmasıdır dedi. Mersin'in Toroslar ilçesi Çandır Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılında su kaynaklarına zarar vereceği iddiasıyla olumsuz görüş verdiği bakır madeni ocağı için kararını değiştirmesiyle proje için ÇED olumlu kararı verildi. Anamur kıyılarında kafes balıkçılığı yapmak üzere yeniden harekete geçen şirket için çevresel etki değerlendirmesi süreci yeniden başlatıldı. Mersin Çevre ve Doğa Derneği ise Anamur halkına çağrıda bulunarak deniz ekosisteminin korunmasına yönelik mücadeleye destek verilmesini istedi. MHP MUT ilçe başkanı Mustafa Düzenli ilçede başlayan zeytin hasadıyla birlikte üreticilerin karşı karşıya kaldığı fiyat sorununa dikkat çekerek üreticinin mazot, gübre, ilaç, sulama, budama ve diğer üretim maliyetlerini karşılamak zorunda olduğunu, fiyat oluşumunun üretici açısından sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Mersin'in MUT ilçesinde gazino ve otellere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bir miktar esrar ele geçirildi. MUT Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'nda tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut başkan Mehmet Tuna yeniden başkan seçildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun devrilmesi sırasında kasasında bulunan karpuzların savrulduğu yol kenarındaki iki kişi yaralandı. Kaza Kahraman Gülek mahallesinde meydana geldi. Ülkemizin batı bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava olacağı beklenirken diğer bölgelerde ise çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yerel yağışlar görülecek. Sıcaklık en düşük 21, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar kuzeyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
2: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
6: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
5: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
6: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Doydum artık.
1: Herkese merhabalar. Günlerden salı. Bu güzel günde her zamanki gibi tam da zamanında Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün alışverişi konuşalım mı? Alışveriş dendiğinde genelde hanımların biraz daha buna düşkün olduğunu biliyoruz. Gerçi beyefendiler de artık günümüzde alışverişten keyif almaya başladılar gibi de geliyor bana. Siz ne diyorsunuz? Bütün bir program boyunca konuşacağız. Mesela Black Friday. İlk olarak bunu anlatayım istiyorum size ama iki güzel şarkı dinleyelim.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülle.
1: Radyo Ülkü.

0: Black Friday adını nasıl almış biliyor musunuz? Bugün alışveriş konuşacağız demiştim. Şükran gününü takip eden gün genellikle Black Friday olarak anılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en yoğun alışveriş günlerinden bir tanesi haline geldi. Artık bizim ülkemizde de öyle biliyorsunuz.
1: Çok yakında başlayacak, az kaldı.
0: Ulusal zincir mağazalar alışveriş yapanları mağazalara çekmek ve hani benzer fırsatları çevrim içi olarak sunmak için geleneksel olarak çok çeşitli ürünlerde sınırlı para tasarrufu sağlayan
1: özel indirimler sunmaya başlıyorlar.
0: Birçok kişi de Black Friday deyiminin işletmelerin şükran gününden sonraki güne kadarki mali zararla veya kırmızıda faaliyet göstermesi ve ardından büyük indirimlerin sonunda kar elde etmelerini veya kâra geçmelerini sağlaması kavramından türediğine inanıyor. Ama sizce bu doğru mu dersiniz? Terimin çok daha doğru bir açıklaması var. Amerika'daki polis memurlarının banyolardan gelen çok sayıda turistin tatil alışverişlerine başlamak ve bazı yıllarda cumartesi günü oynanan yıllık ordu donanma futbol maçına katılmak için şehre gelmesiyle ortaya çıkan kaosu tanımlamak için Kara Cuma ifadesini kullanmaya başladığı 1960'ların başına dayanıyor. Büyük kalabalıklar, trafik sıkışıklığı, işte kazalar, hırsızlık ve diğer sorunlarla uğraşırken normalden daha uzun vardiyalarda çalışan polisler için elbette sıkıntı yaratıyor. Birkaç yıl içerisinde de Black Friday terimi yine Pensilvanya'da kök salıyor ve şehirdeki tüccarlar bugüne Büyük Cuma adını veriyorlar. Sonuçta satışlarda olumlu bir artış görüyorlar. Black Friday ifadesi 1980'lerin sonuna kadar tabii esnafların sözlüklerinde yer etmeye başlıyor. Yaygınlaşıyordu üstelik mağazaların yıl içinde kar elde etmeye başladığı gün ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük alışveriş günü olarak tanımlanıyor. Tabii sonrasında insanlar bu işten çok kar edildiğini görüyorlar ve dünyada da yaygın hale geliyor.

0: ve Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölyak hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölyak hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

alışverişte tuzağa düşmeyin diyor bu işin uzmanları. Yem etkisinden bahsetmek istiyorum size. Satıcıların sizi nasıl kandırdığını öğreneceksiniz bu sayede. Pazarlama stratejileri arasında yer alıyor bu yem etkisi. Tüketicilerin psikolojisinden yararlanarak onları belirli ürün ya da hizmetleri seçmeye yönlendiriyor. Büyük firmaların müşterilerine belli etmeden uyguladığı bu taktiği öğrenmenizde bana soracak olursanız fayda var. Detayları merak ediyorsanız iki güzel şarkı dinleyeceksiniz. Sonrasında da anlatıyor olacağım.

Gül Güne Gül'le de alışverişte tuzağa düşmeyin demiştim. Yem etkisini anlatmak istiyorum size. Pazarlama alanında psikolojiyi kullanan tüketicilerin belirli ürün ya da hizmetlere yönlendirilmesine dayanan bir taktik diyelim. Bu yöntem tüketicilerin genellikle kendi içlerinde yapacakları karşılaştırmalar sonucunda en mantıklı seçeneği tercih etme eğiliminde oldukları bir gerçekten yararlanıyor. Azınlıkta kalan tüketici grupları her ne pahasına olursa olsun ya en pahalıyı ya da en ucuzu tercih ediyorlar. Ancak yem etkisi bu tür tüketiciler için değil. Bu taktik büyük boy ürün küçüğünün iki katı büyüklüğünde olmasına karşın sadece 1 TL daha ucuz, dolayısıyla daha avantajlı şeklinde düşünen tüketicilere hitap ediyor. Yem etkisi aslında avcılıkta kullanılan bir tür tuzak veya kandırma yöntemini ifade ediyor bize. Pazarlamada ise yem etkisi satmak istediğiniz ürünü daha çekici hale getirmek için ek seçenekler sunan tüketicilerin dikkatini o ürüne çekme stratejisi. Şimdi insan beyninin karşılaştırmalı bir seçenek çalışması bu taktiğin temelini oluşturuyor. Bunu da öğrenmenizde fayda var. Yem etkisi tüketicilerin karşılaştırma yaparken genellikle böyle hangi ürüne yöneleceklerini önceden tahmin etmeye dayanıyor. Sinemadaki mısır boyları ve fiyatları üzerinden yapılan bir deney var mesela. Yem etkisinin en güçlü örneklerinden bir tanesi. Mesela küçük boy mısırın 35 lira olduğunu düşünün. Büyük boy mısır da 68 lira. Böyle bir durumda çoğu insan küçük boyu tercih ediyor. Çünkü 68 liranın mısır için fazla olduğunu düşünüyorlar. Ama tabii orta boy bir mısırın 60 liraya sunulmasıyla insanlar aradaki küçük fiyat farkı nedeniyle büyük boyu tercih etmeye başlıyorlar. Bu durum aslında yem etkisinin nasıl çalıştığını açık bir şekilde gösteriyor. Eklenen ürün asıl satılmak istenen ürünü destekleyecek bir yem olarak işlev görüyor. Az sonra size pantolondan da bahsetmek istiyorum. Oldukça ilginç bir hikayesi var. İki güzel şarkı dinleyelim birlikte.

modada pantolon giyimiyle devrim yaratıp kendi tarzlarıyla özgürlüğü simgeleyen kadınların hikayesini anlatmak istiyorum size. Bazı kültürlerde pantolon biliyorsunuz kadınlar tarafından 100 veya 1000 yıllardır giyilen bir elbise. Bu durum Batı toplumlarında geçerli değil. Amerika'da kadınlar iş veya spor yapmak için pantolon benzeri giysiler giyer. Bazı kadınlar dışında genellikle uzun etek giyiyorlar. 19. yüzyıla baktığımızda pantolon giyimini destekleyen kadınlar olsa da kadınlar için kabul edilebilir bir günlük kıyafet seçeneği olarak pantolon 20. yüzyılın ortalarına kadar tam anlamıyla yaygınlaşmıyor. Pantolonun Batı toplumlarında benimsenmesi 19. yüzyılın ortasındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor. Merak ediyorum. Şarkıların sonrasında

0: gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son derece nitelikli bir yükseköğretim sürecini Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Hangi gelir grubundan olursa olsun, bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye devletimizin imkanlarını seferber ettik, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, süresiz nafaka ile ilgili meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık. Meclis açıldı, bu konudaki paketi meclise sunacağız, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkule kesiminin hizmete açılmasıyla hızlı tren ağına doğrudan bağlanan il sayısının 11'den 14'e yükseleceğini bildirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bahis soruşturmaları sonrası istifa kararı alan Aktan, Türkiye Futbol Federasyonu aile şirketi anlayışıyla yönetilemez. Türkiye'deki futbol iklimi değişmelidir. Görevimden istifa ediyorum. Mevcut yönetimi de istifaya çağırıyorum, ifadelerini kullandı. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada sanık Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkındaysa tahliye talep edildi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla İtalya puanını 7'ye yükseltirken milli takım 0 puanla son sırada kaldı. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaeli Spor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Trabzonspor'da Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı. Basketbol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 90-81 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlı ekip ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Bordo Mavililer ise ilk yenilgisini aldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.540 lira 29 kuruş, Amerikan doları 49 lira 13 kuruş, euro 55 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 1 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 28 sent, 1 bitcoin 85.888 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.443 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül. Her nesil.
3: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239 0140. 239 0140. Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Pantolonun Batı toplumunda benimsenmesi 19. yüzyılın ortalarındaki kıyafet reformu hareketine dayanıyor demiştim şarkıların öncesinde. Şimdi fiziksel veya ev işleriyle meşgul olduğu vakit pantolon benzeri giysiler giyen kadınlar olsa da aslında bu giysiler genellikle böyle halkın gözünden uzakta giyiliyor. Çoğu kadın genellikle ağır hissettiren, hantal görünen ve hareket alanlarını kısıtlayan uzun etekler giyiyorlar. Rasyonel giyim kavramını benimseyen bazı kadınlar toplum içinde pantolon giyme seçeneğine sahip olmak istiyorlar. Bazıları bunu rahatlık ve hareket kolaylığı gibi tamamen pratik nedenlerle istiyorlar. Diğerleri içinse pantolon giyme özgürlüğü aslında o dönemde radikal ve tartışmalı bir mücadele olan kadın hakları hareketiyle bağlantılı. Amerika'da 19. yüzyılın ortalarında kadın giyim normlarına meydan okuyan bir moda hareketi başlıyor. Elizabeth Miller 1851 civarında kadınlar için pantolon benzeri giysilerin erken bir versiyonunu tasarlıyor. Dizlerin altına kadar uzanan bir etek düşünün ve ayak bileklerinde toplanan bol bir kıyafet bu. Ve üzerine kısa bir ceket giyiliyor. Bloomers olarak bilinen bu giysi adını Miller'ın tasarımının ilk savunucularından Amelia James Bloomer'dan alıyor. Bazı çevrelerde popülerlik kazanmasına rağmen Bloomer'lar çok fazla tartışma yaratıyor elbette. Günlük kullanımları birkaç yıl sonra ortadan kalkıyor ve kadınlar için pantolonlar yine böyle egzersiz ya da ev işleri gibi sınırlı bir dizi aktiviteye indirgeniyor veya özel olarak giyiliyor. Birinci Dünya Savaşı dönemine baktığımızda kadınların pantolon giymeye olan ilgisinin tekrar yükseldiğini görüyoruz. Pantolon Birinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi geçmişte kısa bir süre için yeniden benimseniyor. Bunun temel nedeni erkeklerin savaşa gitmesiyle iş gücünün kadınlara kayması ve pantolonun özellikle fabrika işlerinde pratiklik sağlaması elbette. Gelelim İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı sırasında pantolonlar sivil ve asker kadınlar tarafından iş yerinde ve sosyal ortamlarda tabii yaygın olarak giyilmiş. Kadınlar savaştan sonra da özellikle spor ve eğlence amaçlı pantolon giymeye devam etse de 1960'lı ve 70'li yıllara kadar kadınlar için stil trendleri genellikle etek veya elbise üzerine odaklanmış. Tabii kadın hakları hareketinin güçlü etkisiyle pantolon kadın özgürlüğünün sembolü haline geliyor bir süre sonra. Evde, kamu sektöründe veya birçok iş yerinde kadınlar tarafından hani benimsenmiş olan bu benzersiz giyim seçeneği rahatlığı ve pratikliğiyle dikkat çekerken kadınların toplumsal rollerine karşı duruşlarının da bir simgesi haline geliyor. Böylelikle pantolon bir giysi olmanın ötesine geçerek kadınların güçlü bir ifadesi ve kendi haklarına duydukları güvenin bir yansıması haline geliyor. Bu moda devrimi kadını göklere çıkaran bir duruşun somut bir tezahürü haline geliyor desek çok da yanlış olmayacaktır ve kadının toplumdaki yerine dair etkileyici bir duruşu kıyafet seçimleriyle sembolize ediyor.

Alışveriş dendiğinde kadınların hep bir adım önde olduğunu biliyoruz biz. Bir de yine kadınların kişisel bakım konusunda her zaman erkekleri geride bıraktığını da. Peki kadınları kör eden bir rimelden bahsetsem size, 1930'ların güzellik faciası. Gerçekten tüyler ürperten bir hikaye bu. 1930'larda güzellik uğruna körlüğe, hatta ölüme yol açan bir kozmetik ürünü var. Lash Lure. Bu kirpik güzelleştirici hem FDA'nın sıkı düzenlemeler getirmesine sebep oldu hem de birçok kadının hayatını kararttı. FDA'nın bile harekete geçmesine sebep olan bu olay güzelliğin karanlık yüzünü aslında gözler önüne serer nitelikte. Şimdilerde de biliyorsunuz merdiven altında yapılan estetik ameliyatlar kadınları ne hale getiriyor. Onun için lütfen siz olun. Mutlaka ama mutlaka basit bir operasyon bile yaptırmayı düşünüyor olsanız bunu doktora yaptırın. Gelelim Lash Lure'a. 1930'larda kadınların kirpik ve kaşlarını daha koyu ve dolgun göstermek için kullanılan bir kozmetik ürünü bu. Ama bu ürün yalnızca güzellik sunmuyor, aynı zamanda korkunç da bir sağlık tehdidi. Lash Lure'un temel maddesi olan PPD ciddi alerjik reaksiyonlara, körlüğe ve hatta ölümlere bile sebep oluyor. Bazı kadınlar bu ürünü kullandıktan sonra yüzlerinde kabarcıklar, apseler, ülserler gelişmiş. Üstelik dönemin tıbbi koşulları bu tür biliyorsunuz alerjik reaksiyonları tedavi etmek için oldukça yetersiz. Lash Lure'un kurbanlarından biri kaşlarını boyatırken hayatını kaybeden 52 yaşındaki bir kadın. Kaş bölgesindeki açık yaralara uygulanan ürün ciddi bir enfeksiyona yol açıyor. Kadın önce gözlerini kaybediyor, ardından da yüksek ateş ve enfeksiyonun yayılması nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu olay Lash Lure'un tehlikelerini aslında gözler önüne seren en üzücü örneklerden de bir tanesi. Yine Lash Lure'un yarattığı sağlık krizleri Amerika'da kozmetik sektörünün düzenlenmesi için bir dönüm noktası da oluyor. FDA bu tehlikeli ürünleri halka göstermek için sergiler düzenliyor. Ve bununla birlikte bir yasa ortaya çıkıyor 1938'de. Yasa kozmetik firmalarının ürünlerini piyasaya sürmeden önce güvenlik standartlarını sağlamalarını zorunlu kılıyor. PPD maddesi ne derseniz günümüzde hala saç boyalarında kullanılmaya devam ettiğini söyleyeyim size. Ama daha iyi düzenlemeler ve gelişmiş tıbbi yöntemler sayesinde alerjik reaksiyonların sonuçları artık biliyorsunuz biraz daha hafif. Ama yine de siz olun, ille de saçınızı boyatacaksınız. Bir alerji testi yapmayı ihmal etmeyin. Bir gece önceden o kullanacağınız boyayı vücudunuzun görünmeyen bir yerinde böyle küçücük bir nokta halinde deneyin mutlaka. Zaten boya kutularının içinde de biliyorsunuz yer alıyor bu ibareler. Bir de lütfen saç boyasıyla kaşlarınızı ve kirpiklerinizi boyamayın.

değil mi? Buna rağmen kimi parçalar yıllarca popülerliğini korumaya devam ediyor ki onlara artık zamansız parçalar deniyor. Tıpkı takım elbiseler gibi. Erkek modasının ayrılmaz bir parçası olan takım elbiseler 100 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Altın çağını 1920'lerde yaşamış olsa da günümüzde resmi davetlerde sık sık takım elbiseler tercih ediliyor hala. Takım elbiselerin popülaritesinin yıllar içinde neden azaldığından biraz bahsedeyim istiyorum size. Şimdi 1900'lerin başlarına gideceğiz. Oradan kalma fotoğraflara bakarsanız hemen hemen her erkeğin takım elbise giydiğini görürsünüz. Ama günümüze yaklaştıkça takım elbiselerin böyle eski popülerliğini koruyamadığını fark ediyoruz. Özellikle de günlük hayatta. Peki bu değişimin temelinde ne var derseniz, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce erkekler çizgili pantolon, kravat ve şapkalardan oluşan üç parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu karşımıza çıkıyor. Savaşın ardından bu stilin devam etmesinin en büyük sebebi savaş öncesi günlere olan özlem. İnsanlar böyle güvenli ve huzurlu bir atmosferin hayalini kuruyorlar çünkü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından geri dönen askerler işte iç çamaşırı, ceket, pantolon, gömlek, pardösü, şapka, çorap ve ayakkabıdan oluşan kıyafetler tercih ediyorlar. Bu takımlar çok kaliteliler ve genellikle İskoç tweed kumaş gibi kaliteli kumaşlar kullanılarak üretiliyor. Ek olarak savaş sonrasında yaşanan muhafazakar döneme de uyum sağlıyorlar. Birçok işçi şehirde ve kasabada günlük kullanımı daha kolay olan iki parçalı takım elbiseler giyiyorlar. Bu muhafazakar çizgi 1960'lardan itibaren değişiyor elbette. Zira moda dünyası rengarenk takımlarla çıka geliyor. Böylelikle tabii Batı ülkelerinde resmi kıyafetlerde düşüşe geçmiş oluyor. Peki 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren hem moda hem de eğlence dünyasına yön veren Amerika'da neler yaşanmış olabilir dersiniz? Şarkıların sonrasında konuşalım mı?

0: Bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
1: en baba helva, Metin Baba. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Yes!

0: Mesut'le. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün

Gül Güne Gül'le de takım elbiseler acaba popülerliğini neden kaybettiği konuşuyorduk. Hatırlarsanız sizi 20. yüzyılın ilk çeyreğine götürmüştüm şarkıların öncesinde. Amerika'da gündelik kıyafetler yolunda atılan en önemli adımlardan bir tanesi de aslında takım sporları için tasarlanan kıyafetler. 1920'lerin sonlarına doğru Amerikalı erkekler üniversiteye giderken geleneksel takım elbiseler yerine spor montlar giymeye başladılar. İşin sonunda insanlar bu montları kazak gibi giysilerle beraber giymeye başladılar. Tüm bunlar daha rahat bir görünümü beraberinde getirdi. Tahmin edebileceğiniz gibi. Günlük giyimin yükselişini sağlayan bir diğer şey de 1920'lerin sonlarında ortaya çıkan şortlar. Bisikletler de o dönem çok popüler biliyorsunuz. Hem erkekler hem de kadınlar bisiklete binerken şort giymeyi tercih ettiler. Bundan tam 30 yıl sonra unisex kıyafetler yükselişe geçti ve banliyö mağazalarını da elbette ele geçirdi. Bu noktadan itibaren hem kadınlar hem de erkekler daha rahat bir giyim tarzını benimsediler. 90'lara geldiğimizde Batı dünyası çoktan rahat giyimi benimsiyor biliyorsunuz. Tabii ki bu takım elbisenin yok olduğu anlamına da gelmiyor. Özellikle bazı müzik gruplarının kravat kullanmadan takım elbise giymesi Batı modası için bir başka dönüm noktası oluyor. Böylelikle resmi kıyafetlerde bir miktar salaşlaştı diyebiliriz. Polo gömlekler, blazerler ya da çino pantolonlar ortaya çıktı. Takım elbise asla tamamen bırakılmadı ama bunun yerine değişti ve gelişti diyebiliriz. Küreselleşme ile birlikte Amerikan giyim standartları da birçok ülkenin modasını etkiledi ve geleneksel takım elbiseleri elbette tahtından etti. Hemfikir miyiz bu konuda? Bakalım ilerleyen yıllar bize daha neler gösterecek.

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo Ülkü dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
2: Gül Güne Gül'le de bugün alışverişle başladık. Moda ile devam ediyoruz. Gösterişli kıyafetleri ve tahta elleriyle bildiğimiz korsanlar. Gerçek hayatta nasıl giyinirlermiş dersiniz? Böyle bir şey kaç kişi merak etmiş olabilir bilemiyorum ama ben sizler için araştırdım. Korsanlar günümüzdeki dizilerde ve yani sinema filmlerinde oldukça gösterişli kıyafetler giyer bilirsiniz. Tehlikeli deniz haydutları olarak gösterilir. Peki genellikle bol pantolonlar giyen, gözleri sürmeli, elleri kancalı ve hatta tahta bacaklı korsanlar gerçekten yaşadı mı diye soracak olursanız, popüler kültürün korsan görüntüsü, korsanların kıyafetleri hakkında aslında bize birazcık fikir verse de korsanların kıyafetleri tam olarak sinemada gösterildiği gibi olmayabilir diyor bu işin uzmanları. Her şeyden önce korsanların kıyafetleri rütbelerine ve yaptıkları işe göre değişiyor çünkü. Ayrıca bu kıyafetler denizin zorlu koşullarına uygun olarak tasarlanıyorlar. Öte yandan özellikle korsanlığın altın çağı olarak isimlendirilen 1650 ile 1730 yılları arasında denizlerde biliyorsunuz pek çok milletten ve inanıştan korsan hüküm sürüyor. İşte bu sebeple birbirinden oldukça farklı korsan kıyafeti de var. Denizin tehlikeli haydutları gerçekten ne giyerdi diye merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Şarkıların sonrasında birlikteyiz dedik ama şarkının sonunda birlikteyiz demeliymişiz. Çünkü zaman gene akmış geçmiş. Hemen şöyle bir toparlamak istiyorum. Sıradan korsanlar sıradan kıyafetler giyerlermiş, biliyor muydunuz? Tarih boyunca yaşayan korsanların pek çoğu gerçekte yoksul denizciler, biliyorsunuz. Bu sebeple özellikle 17. ve 18. yüzyıllardaki korsanlar açık denizlerde standart denizci kıyafetlerini giyiyorlar. Slops olarak isimlendirilen bu standart korsan kıyafeti genellikle böyle tek renk bere, pantolon ve gömlekten oluşuyor. Ama tabii bu giysiler standart ve ucuz olmalarına rağmen sağlam kumaşlardan üretiliyor. Sıradan bir korsan genellikle çuha, kadife, pazen veya keten gibi dayanıklı kumaşlardan üretilmiş kıyafetler giyiyorlar. Korsan kıyafetlerinin en önemli özelliği bu arada rahat ve işlevsel olmaları, tahmin edebileceğiniz gibi. Korsanlar gemilerdeki ağır çalışma koşulları yüzünden içerisinde rahatça hareket edebilecekleri kıyafetleri tercih etmişler. Mesela korsan gömlekleri çoğu zaman yakaları açık olacak şekilde üretilmiş. Ayrıca gömleklerinin uzunlukları da korsanların gemi direklerine tırmanırken işlerini zorlaştırmayacak kadarmış. Korsanlar ayrıca rahat hareket edebilmek için geniş pantolonlar da giyiyorlar, biliyor muydunuz? Açık denizlerin yakıcı güneşinden korunmak için başlarına çeşitli kumaşlar takıyorlar. Sırtlarına ise yine güneşten korunmak için geniş kemerler mutlaka ekliyorlar. Çoğu korsan daha az terlemek için bu kemerlerin altında bir kuşak da bulundururmuş. Korsanların sıklıkla kullandığı bir başka kıyafet de ceketler, ama tabii bu ceketler korsanların legal denizcilere veya donanma askerlerine benzememeleri için normalden çok daha kısa oluyor. Korsan ceketleri genellikle mavi ve gri renkte oluyor. Merak edenler için onu da ekleyeyim. Ceketlerinin düğmeleri ise çoğunlukla böyle pirinç, kalay, kemik ya da kumaştan yapılıyor. Son olarak korsanlar kıyafetlerin rahatlığına büyük önem verdikleri için güvertede yalın ayakla dolaşıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki madem bu kadar sıradan giyindiklerini söylüyorsun, neden biz filmlerde öyle görmüyoruz? Çünkü rütbeli korsanlar da var. Onu da anlatayım. Rütbeli korsanlar daha fazla yağma hakkına sahip olan insanlar. Böylelikle daha gösterişli kıyafetlere sahip olma konusunda oldukça şanslılar. Ayrıca rütbeli korsanların rütbelerini belli eden kıyafetler giymesi de gerekiyor dönemlerinde. İşte bu sebeplerle korsan gemilerinin yönetici sınıfı çoğu zaman göz alıcı kıyafetlerle dolaşıyor. Öyle ki gösterişli kıyafetleri dilden dile dolaşan korsanlar bile var. Bert Roberts isimli tehlikeli bir korsan ünlü kırmızı kıyafetleri sebebiyle kırmızı güzel olarak tarihe geçiyor mesela. 17 ve 18. yüzyıla baktığımızda rütbeli korsanlar arasında peruk takma modasının ortaya çıktığını da görüyoruz. Ama tabii o dönem peruk takmak pahalı bir zevk. Buna rağmen daha büyük peruğu olan korsanlar daha soylu ve zengin olarak kabul ediliyorlar. İşte bu sebeple o dönem pek çok korsan açık denizlerde boy boy ve renk renk peruklar takarak yol alırlarmış. İşte böyle ilginç hikayeler de var. Tarihin tozlu sayfa.

Biliyorsunuz ben hikaye anlatmaya doymuyorum ama zaman da bize çok acımıyor ne yazık ki. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül. Her nesil.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
10: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
9: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
11: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
12: Radyo Ülküdesiniz. Yerel gündeme başlıyoruz ve ben Serkan Tutak. Bugün Volkan Toslak'la birlikte Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Mersin her zaman hareketli, dinamik, gündemi sürekli değişen bir kent. Evet, sorunları çok, bazen aynı sorunları tekrar ettiğimiz, aynı şeyleri tekrar ettiğimiz konular muhakkak var. Devam da ediyor zaten. Ama genel itibariyle baktığımız zaman Mersin gerçekten oldukça hareketli bir kent. Ve işte evet, geçen haftadan bu haftaya yansıyan
13: maşallah
12: belediyelere yönelik operasyonlar ve ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı ve tabii diğer tutuklananlar da var. Adli kontrol kapsamında serbest bırakılanlar da var. Toplamda bir kişiyi daha gözaltına aldılar. Toplamda 60 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce de hatırlarsan hem Yenişehir'e hem de Büyükşehir'e operasyonlar vardı. Orada da gözaltılar olmuştu.
13: Olmuştu. Orada da tutuklananlar oldu zaten.
12: Evet.
13: Bu ikinci dalga operasyon diye geçiyor.
12: Evet.
13: İkinci dalga operasyonda da baktığın zaman daha çok alttan çok üstü, yani başkan ve başkan yardımcıları, işte genel sekreter, herkesi aldılar. Önceki operasyonda biraz daha kapsam aşağıdaydı. Tabii baktığımız zaman bir haftadır biz bunu konuşuyoruz. Mersin maşallah gündemden hiç düşmüyor.
12: Evet.
13: Önce MTSO seçimleri dedik. O bitti, tam bittiği zamanda böyle bir operasyon oldu. Tabii operasyonda tutuklananlar var, serbest kalanlara ev hapsi alanlar var. Yargı sürecini iyi izlemek lazım, iyi bakmak lazım. İtirafçılar var. Birçok itirafçı var. Bir tane itirafçı yok yani. Birçok, atıyorum, diğer belediyede de var. Bu belediyede de var. Büyükşehir'de de var. Tabii dosyayı görüp bakmak lazım. Şimdilik tutuklama kararı aldılar ama masumiyet karnesini de unutmamak lazım. Ben tabii her zaman onu söylüyorum.
12: Tutuklama bir tedbirdir sonuçta.
13: Tabii ki, yani
12: yargılama süreci devam edecek.
13: Tabii ki hala şu an mesela yargılama süreci devam ettiği için de zaten bildiğim kadarıyla belediye başkanları da işte özel kalem müdürleri de ne bileyim hani devlette yetkili ve görevi sürecinde devam eden yargı kararı olmadan ki onlar maaşlarının dörtte birine kadar alabiliyorlar diye biliyorum. Yani süreç içerisinde. Dolayısıyla yargı kararı, şu an bir tutuklama talebi var. Hı hı. Demek ki hakim, ya siz kaçacaksınız bu olaydan ya da suçlusunuz diyerek tutukladı. Yargı süreci devam edecek. Tabi burada bir an önce belediyelerin meclislerini toplayıp başkanları seçmeleri lazım. Neden diyeceksin?
12: Önce İçişleri Bakanlığı görevden alması
13: tabii
12: lazım. Şu aşamada başkan vekili görevine devam eder.
13: Devam eder ama sonuç itibariyle bu sürecin bildiğim kadarıyla yasal, İçişleri Bakanlığı'ndan sonra yasal boyutu 10 gün diye biliyorum.
12: Sonra meclis toplanır. Aynen. Meclis kendi içerisinden başkanını seçer.
13: Çünkü bahsettiğimiz tabii ki...
14: Bu arada tabii İçişleri Bakanlığı görevden almazsa başkan vekili görevine devam eder.
13: Tabii ki bir de o var. Ha, almaya da bilir.
14: Tabii.
13: Şu an başkan vekilliği kimde onu da bilmiyoruz. Yani çünkü biliyorsun başkanlar giderken başkan vekillerini atar gider. Burada bir anda olduğu için başkanların hepsi de burada.
14: Tabii ama şimdi bu bir gözaltı tutuklama olduğu için zaten o bellidir. Muhakkak bir başkan vekili vardır yani. Sonuçta devlette, kurumlarda işler aksamaz. İşler
13: aksamaması
14: aynen,
13: lazım.
14: Aynen tabii. Devam eder yani.
13: Aksamaması
14: sonuçta personel
13: lazım.
14: Sabah yine herkes işine gidecek.
13: Ya tabii şimdi
14: devam
13: personel
14: işlerine.
13: İşine gidiyor ama tabii ki hani tanıdık çok fazla biliyorsun Serkan. Yani şimdi arkadaşlar da şimdi belediyede şimdi diyor ki biz maaş alabileceğiz mi ya, dedim ki burası devlet kurumuz, seni bağlamaz ki, sen işini yapacaksın, sen mesaine geldin mi geldin, bir sıkıntın var mı yok, sen dedim maaşın yatar, senlik bir şey yok ki dedim, burası devlet kurumu, sonuç itibariyle Volkan başkan olmuş, Serkan başkan olmuş fark etmiyor, devlette devamlılık var. Yani bu telaşa bile kapılan arkadaşlar var.
14: Şimdi aslında
13: onlara da diyeyim
14: biliyor
13: yani.
14: Musun? Bütün mesele bizim yıllardır söylediğimiz bir meseleye çıkıyor. Şimdi belediyeler artık siyasi bir kurum haline geldi. Çalışanların tedirgin olması birazcık da bundan kaynaklanıyor. Çünkü biliyorsun başkan değişir, işler değişir diye artık bir atasözü olmuş. Başkan evet. Değişince işler değişecek. Çünkü bir başkan geliyor, kendi kadrosunu kuruyor, gayet normaldir. Ama bir önceki dönem 5000 kişi işten çıkarttı, 10.000 kişi içe aldı. Bir sürü haberler döndü. Burada da aynı şekilde yani seçer döneminde de binlerce kişi işten çıkartıldı. Binlerce kişi işe alındı. Siyasetin getirdiği sonuçlar bütün belediyelerde böyle, bütün partili belediyelerde
13: tabii
14: bundan farklı değil. O yüzden yani çalışanların bu noktada tedirgin olmaları, özellikle şirket çalışanları, şirketlere bağlı çalışanlar, sonuçta biliyorsun şirkete bağlı çalışanlar belli bir proje üzerinden işe alınıyorlar. O proje devam eder etmez, onlar ayrı tartışmalar.
13: Ona göre
14: tabii ama
13: ilerliyor.
14: Tabii ama işler durmaz.
13: Tabii.
14: Tabii ki devam eder. Ya, çünkü Mersin'in çok fazla eksiği var. Hep söylediğimiz gibi sorunları var.
13: Ya şimdi Serkan tabii ki burada baktığımız zaman Mezitli'ye yapılan operasyon birinci, Yenişehir iki, Büyükşehir ikinci dalga.
14: Hı hı.
13: Şimdi bunun üçüncü, ikinci, dördüncü dalgasını gelmeyeceğini bilemiyoruz. Devlet
14: bilemeyiz.
13: Tabii ki bu işi takip ediyor.
14: Bilemeyiz.
13: Tabii ki bilemeyiz. Şimdi orada da bazı dengeler var. Burada seçilecek başkan vekilleri var. Mesela işte bunun örneği var mesela. Ataşehir'de başkan vekili seçildi. Şimdi ona da operasyon yapıldı. Onu da gözaltına aldılar. Yani neyin ne olacağını bilemiyorsun. Ama burada önemli olan şu. Yani meclisin içinden Mersin'e en hakim olan kararlarıyla gerçekten Mersin'e yön verecek insanlar lazım.
14: Şuna dikkat etmek gerekiyor.
13: Aynen.
14: Bu bütün belediye başkanları ya da bütün belediye için geçerli.
13: Evet.
14: Artık şu doğrudan temin olayından vazgeçmeniz gerekiyor. Belli bir yasal sınır var. Yasal sınırın altında kaldığı zaman herhangi bir işi doğrudan temin üzerinden alabiliyorsunuz. Ama o yasal sınırın üzerinde kalıyorsa ihaleye çıkmanız lazım.
13: Evet.
14: Aklı evveller uyanıkları ne yapıyor? O ihaleyi 4'e 5'e bölüyor ki yasal sınıra takılmayayım, ben istediğimi doğrudan alayım. Bu sefer de adrese teslim oluyor. Bu
13: takılıyor
14: hatayı
13: işte takılıyor ondan sonra
14: bu
13: giriyor.
14: Hatayı bütün bakın ben aynen. Haklı haksız doğru yanlışı tartışmıyorum.
13: Aynen.
14: Belediyelerin yaptığı genel bir hatadan bahsediyorum.
13: Aynen.
14: Şu an kişilerle ilgili herhangi bir söz söylemiyorum. Ama belediyelerin genel yaptığı hatalardan bir tanesi bu doğrudan teminlerle ilgili yapılan yanlışlar. Bakıyor Volkan, ha tamam Volkan lacivert giymiş, oraya yazıyor. Lacivert giyen adamlar ihaleyi alsın. Farazi konuşuyorum biraz aynen. Abartıyorum ama maalesef böyle gözlü olsun, saçı siyah olsun. Bu kadar adrese teslim yapıyorsanız birileri de çıkar, ben Serkan derim ki ya kardeşim siz Volkan'a verdiniz. Bir verdiniz, iki verdiniz, üç verdiniz. Habire Volkan'ın ya fotoğrafını koysanız bu kadar benzer.
13: Aynen öyle.
14: Bu kadar adrese teslim işler yapıldı.
13: Ya bu kadar adrese teslim işler yapıldı. Onun da şu an ya bak şunu unutmamamız lazım. Devlet her zaman başımızdadır. Ama bugün ama yarın hani derler ya, bir büyüğüm anlatırdı bana. Der ki devlet kaplumbağa gibidir. Gider, izler ama eninde sonunda yanına gelir derdi. Dolayısıyla hani şey zannetme, hani bugün yaptım, bu ortaya çıkmadı, iki gün sonra hani bu çıkmayacak anlamına gelmez. Devlet takip eder, gereğini yapar. Dolayısıyla burada siz bu kadar işe, bu kadar temine Bunu yapıyorsanız bunun da zaten var bir bedeli yani.
14: Evet.
13: Ama şurada dediğine katılıyorum. Bu doğrudan teminleri bir yasa adı altında, meclise çıkacak bir yasa adı altında kaldırılabilir tamamen.
14: Ama buradaki amaç şu. Bazı işlerin bir an önce bitmesi lazım ya.
13: Tamam ama
14: o
13: kötüye kullanılmaz.
14: Devlet sana bu konuda bir kolaylık sağlıyor. Yani bu işi hızlandırma için doğrudan al diyor. İhaleye çıkıp belli bir sürecin geçmesi gerekiyor. En azından hızlandır. Ama diyorum ya akla evveller derken onu kastediyorum.
13: Tamam.
14: Normalde ihaleye girip alması gereken bir şeyi 4'e 5'e bölüp sınıra takılmadan halledeyim diyor. Ama orada da adrese teslim yapıyor.
13: Şimdi bir yerde bir hata varsa mesela kaç tane belediyeye operasyon düzenlendi? Hepsinin içinde doğrudan temin var.
14: Evet,
13: doğru.
14: Tabii ki.
13: Demek ki
14: ihalede
13: bu,
14: yolsuzluk. Demek ki, ana madde ihalede yolsuzluk.
13: Tamam. Demek ki bu kötüye kullanılıyor.
14: Evet.
13: Doğru mu?
14: Tabii.
13: Şimdi bir tane örnek olsa dersin ki ya bir kişi var bunu yapmış. Ya diğerlerine de bunun hani üstüne suçu atmayalım. Hani ya da yargılamayalım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakıyorsun yapılan her yerde bu var. Madem böyle bir sıkıntı var. Yani tamam eyvallah işlerin hızlanması için yapılıyor ama kötüye kullanılıyorsa Serkan bunu tamamen kaldırmak lazım. Yani bence.
14: Bu ya da kötüye kullanmamak lazım.
13: Ya da kötü. Tabii ki kötüye kullanmaman lazım.
14: Ya bizim toplumumuzda biliyorsun.
13: Maalesef
14: yani
13: kötüye kullanılıyor.
14: Bazen kurallar vardır ama bir de kurallara uymamak vardır. Sen hangisini tercih ediyorsan.
13: Tercih senindir.
14: Trafikte de ilerliyorsun. Bir sürü trafik kuralı var ama bakıyorsun etrafına birçok kişinin kurallara uymadığını görüyorsun. Sen uyuyorsun ama. Sen evet. Uyduğun halde bazen sıkıntı yaşıyorsun. Bu bir tercih yani. Bakıyorsun kurallara uymuyorlar. Ya şimdi tabii vatandaş da şunu söyleyebilir. Ya iyi konuşuyorsunuz, hoş konuşuyorsunuz da işte sadece CHP'li belediyeler mi hatalı? Değil tabii ki. Yani ben ya bu
13: biz,
14: noktada...
13: Biz o noktada bir şey demiyoruz.
14: Tabii ki ben hangi belediye başkanı, ben kişilerle ilgili bir sorunum yok. Kişilerle ilgili herhangi bir yorum da yapmıyorum. Hangi belediye başkanı bu konuda yanlış yapıyorsa, usulsüzlük yapıyorsa, Mersin halkının çok fazla sorunu var. Bunlarla uğraşmak yerine başka şeylerle uğraşıyorsa ona göre tabii ki operasyon ya da gözaltılar olmalı. Soruşturma olmalı.
13: Ya tabii ki yani bu sonuç itibariyle bu durup dururken ortaya çıkan bir şey yok ki. Burada itirafçılar var. Senin dediğin gibi ben 10 tane ihaleyi Serkan'a veriyorum. 11. ihalede Volkan itiraz ediyor doğal olarak. Bu sefer itiraz edilince ne oluyor? Diyor ki bu oldu diyor. Devlet bir araştırmaya giriyor. Doğru mu? Doğru derken ne oluyor? Adam itiraf ediyor. Sonuç itibariyle bu olanların hiçbiri, tamam mı? Sadece CHP'li belediyeler diye bakmıyorum olaya.
14: Ya öyle bir şey mercek, diyor. Objektif biraz o tarafa doğru yönelmiş.
13: Tabii ki yönelmiş. Halkın tabii ki.
14: Eşit olabilmesi için bütün belediyelere daha dikkatli davranmak gerekiyor. İşte görüyorsun fon skandalı yaşandı.
13: Evet.
14: Vatandaş da haklı olarak biraz da buraya da bakın. Ya mesele biraz oraya biraz buraya değil. Bu mesele adalet. İnsanların beklentileri bu noktada tamamen bu.
13: Ya tabii ki yani sonuç itibariyle burada fon skandalı da konuşuluyor. Yapılan operasyonlar da konuşuluyor. Biz hani onları konuşmuyor ya da bunları konuşuyor değiliz ama sonuç itibariyle şu an gündemde olan iki tane konu var. Bir Mersin, bir fon skandalı zaten. Başka yok.
14: Bakın ben bunlarla Mersin'in konuşulmasına da anılmasına da haberlere gelmesini de istemem. Neden istemem? Hep söylüyorum. Mersin'in gerçekten çok ciddi problemleri var. Sadece belediye anlamında değil. Yatırımlar anlamında, beklentiler anlamında büyüyen bir şehir. Kalabalıklaşan bir şehir ve bunun getirdiği problemlerle boğuşan bir şehir.
13: Evet.
14: Biz işte bazı şehirlere örnek gösteriyoruz. Ya orada böyle şeyler yapıyorlar, bizde niye yapılmıyor gibi gibi bir sürü anlatacağımız şey var. Ulaşımla ilgili geç kaldın yayına. Geç kaldın yayına.
13: Aynen.
14: Yani evinden 5 dakika geç çıksan yayına geç kalma ihtimalin artıyor. 10 dakika 15 dakika artıyor.
13: Tabii Serkan,
14: artık
13: yeter
14: insanlar
13: yani.
14: Bunu yaşamak istemiyor.
13: Ya tabii ki burada bir sürü problem var, onları konuşuyoruz ama biz Mersin olarak gündemden düşmeyi bir türlü başaramadık yani. Türkiye gündeminden bir türlü biz Mersin olarak düşmüyoruz abi. Bir şekilde düşmüyoruz. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama düşmüyoruz yani. Yine sabah haberleri izliyorum. 61 ilde operasyon yapılmış, yine Mersin var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Şimdi ya her gün mutlaka Mersin bir yerde
14: uyuşturucu, organize suç örgütü,
13: yani işte
14: silahlı yaralama vesaire,
13: araştırma ihalesi bilmem nesi, hani bir şekilde, tamam mı, Mersin'in gündeminde oturuyorsun abi. Akşam televizyonları açıyorum, ya yarım saat 45 dakika belediye operasyonları konuşuluyor. Yani şimdi bunların konuşulması doğal mıdır? Tabii ki doğaldır. Sonuç itibariyle
14: varsa tabii ki.
13: Sonuç itibariyle Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı konumundan öte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatı var. Şimdi bunların konuşulması normal midir? Normaldir. Ama artık gerçekten hani Mersin biraz bu işlerin dışında kalsın, biraz sakinleşelim ya artık. Yani hep Mersin yani olmaz artık.
14: İşte bak,
13: yani
14: büyüyor şehir, büyüyor, sorunlar da büyüyor
13: tabii ki. Ya şimdi mesela belediye operasyonlarında şimdi başkanlar tutuklandı, yanındakiler tutuklandı. Tabii ki herkesin masumiyet karnesi var, göreceğiz kim ne yapmış, neler yapmış, iddianame ortaya çıkacak. Suçsuz olan varsa, kendini suçsuz hisseden varsa zaten mutlaka serbest kalacaktır. Bunun dışında kimseye sen şunu yaptın, sen bunu çaldın deme lüksümüz yok.
14: Tabii.
13: Çünkü sonuç itibariyle bir soruşturma var. O soruşturmada da şu an tutuklular tedbir amaçlı. Önümüzdeki günlerde neler olacak bakacağız.
14: Göreceğiz. Nevzat Bey selamlarını iletmiş. Adnan Zorlu Kızıltan'da selamlarını iletmiş.
13: Aleyküm bir iş
14: var.
13: Selam.
14: İhalede yanlış olan bir şey var. İşi ihale ediyorsun. Şartnameye uygun müteahhit her işe giriyor. Adamın parası var. Şartnameye uygun şirketi satın alıyor. Aldığı işin tecrübesi yok. Ve savsaklıyor. Örnek Mersin'de 6 gün suyun kesilmesi gibi. İşi bilenin de evrağı yok. Gel işin içerisinden çık.
13: Yani aslında doğru bir tespit.
14: Evet.
13: Şimdi İşi de bilmek lazım. Yani burada zaman zaman hatalar yapıldı. Önümüzde tabii ki bir sürü örnek verebiliriz. Hani mesela sudan örnek vermiş. Bir sürü örnek de verebiliriz bununla ilgili. Ama çok güzel de bir tespitte bulunmuş diyeyim. Öyle bağlayayım konuyu.
14: Sorun şundan kaynaklanıyor. Dediğimiz gibi artık belediyeler siyasetin çok fazla yaşandığı kurumlar haline geldi.
13: Maalesef.
14: Siyasetle yaşıyorlar. Ülke gündeminden ziyade Mersin'in gündemine yoğunlaşmaları gerekirken tam tersi oluyor. İşte girişte Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinden bahsettik. Organ seçimleri yapıldı. Henüz daha başkan
13: ben
14: seçimi yapılmadı.
13: Evet. De o izlenimlerimi de anlatacağım sana.
14: Anlat. Ben şunu soracağım sana. Neyin bayramı, neyin kutlaması? Kazananlar için söylüyorum.
13: Yani tabii ki o biraz kendileriyle alakalı bir durum. Yani ben şimdi ona nasıl bir yorum yapabilirim? Tabii ki neyin kutlaması değil. Belki hani insanlar çalıştılar, uğraştılar, oraya git, buraya git. Hani bir komite seçimi yapıldı. Belki onun hani heyecanıyla mı diyeyim artık, bana göre de saçma. Bak ben bunu eleştiririm ama şimdi onların hani
14: benim anlamadığım şu,
13: ne duyguyla onu
14: ne
13: yaşadılar?
14: Ne kazandınız? Hani bir belediye başkanlığı
13: şimdi
14: seçimi
13: komitelerde
14: diye,
13: bak yıllardır devam eden komiteler vardı mesela.
14: Evet.
13: O komitelerin birçoğu yeni nesile karşı yıkıldı.
14: Hı-hı.
13: Şimdi yeni nesilde bunu kazanınca benim anladığımı anlatıyorum.
14: Evet.
13: Yanlış anlaşılmasın.
14: Evet.
13: Şimdi 10 yıldır bir komite var. Aynı kişiler meclis üyesi oluyor. Volkan'la Serkan.
14: Evet.
13: Şimdi Volkan'la Serkan seçime giriyor ama diyor ki zaten biz meclis üyesiyiz, zaten bizim komitemiz çıkar diyor. Karşındaki genç kuşak, Z kuşağı ya da adına ne dersen de, onlar bu 10 yıllık yapıyı yıkıyorlar.
14: Sıkıldık sizden diyorlar.
13: Evet, sıkıldık sizden diyorlar. Onlara oy vermeye gelenler de dolayısıyla gençlere verince ne oluyor? Bu sefer gençler diyor ki biz 10 yıllık yapıyı yıktık, haydi halay çekelim. Bence budur.
14: Tamam, bu olabilir.
13: Yani
14: bu
13: ben,
14: olabilir.
13: Ben başka hani başka bir şey,
14: bu olabilir. Bu
13: aynen
14: normal. Onun, ama benim gördüğüm dediğim gibi yani hakikaten ne kazandınız? Merak ettiğim nokta bu. Hani bir takım
13: ya gençler bir olarak sene, seçim kazandık.
14: Bir sezon işte uğraşır, şampiyon olur, kutlama yapar. Evet, normaldir. Bir belediye başkanı aylarca seçim çalışması yapar ve neticesinde seçimi kazanır, kutlama yapar. Normaldir. Doğum günündür, hadi ona da normaldir, ama bu meclis üyeliği ya da işte organ seçimlerinde grupların kazanması sonrası yapılan eğlenceler, yemekler, bilmiyorum, bana biraz Abdullah Ayhan kulakları çınlasın. Perşembe günü konuşacağız sonunda. Ben dedi özeti yazayım dedi. Yılda iki defa yurt dışına gitme hakları var ya dedi. Görgümüzü artırmak, başka ülkelerde neler var, onları görüp ülkemize, şehrimize getirmek amacıyla tırnak içerisinde. Ondan dolayı belki diyor sevinebilmişlerdir diyor. Ondan dolayı belki mutlu olmuşlardır.
13: Olabilir.
14: Diyor.
13: Yani o da olabilir.
14: Oley, yurt dışına çıkacağız. Nasıl olsa üye aidatları toplanıyor. Ticaret odası ufacık bir evraktan bizden bir sürü para istiyor. Bir genel kurul yaptık. 40 bin lira 50 bin lira para harcadık. Bana ne verdin?
13: Hiçbir şey.
14: Ne şimdi, verdin bana?
13: Bak şimdi o tür hesapları olan insanlar da vardır. Ben gittim alandaydım. Çok şükür. Bak inanılmaz sevindiğim bir olay var. Herkes birbirine Serkan saygılıydı. Yani bir tane böyle hani geçmiş dönemdeki seçimde, evet. Expo'da yapılan seçimde yaşanan
14: kavgalar çıkmış.
13: Yok.
14: O zaman.
13: Herkes geldi. Bir güzel. Herkes yan yanaydı zaten. Sektörlere bakıyorsun. Sektörler zaten çok farklı değil. Yani dolayısıyla burada bu olaya hani sevinmemiz mi lazım? Sevinmemiz lazım. En azından bir arbede çıkmadı. En azından bir haber olmadık bir yere. Yani geçtiğimiz dönem gibi. O çok sevindiriciydi. Ben gerçekten güzel şeyler gördüm ya MTSO seçimlerinde. Beklemediğim kadar. Yani herkesin birbirine saygı çerçevesinde, herkes kendi işinde gücünde, herkes kendi mesela sandıklar yukarıdaydı biliyorsun. Şeyler okul bahçesindeydi. Komitelerin imza yerleri. Ya hiç kimseye karışmadı. Çıktılar, oylarını kullandılar. Hep komite üyelerinin zaten. Ama dikkatimi şu çekti bak Serkan. Onun için Z kuşağı dedi. İnanılmaz bir genç nesil vardı bu seçimde. Ama inanılmaz. Hani hiç beklemediğin kadar. Belki seninle gitseydik sen de bu tespiti yapabilirdin. Yani bildik her zaman gördüğümüz yüzlerden öte böyle daha genç, daha dinamik, pırıl pırıl gençleri gördüm yani. Buna da sevindim.
14: Biz yıllardır konuştuğumuz şu, 20 senedir, 25 senedir aynı koltukta oturan oda başkanları var değil mi? Evet. Bir dil, iki dil, üç görevi yürütmeye çalışan oda başkanları var değil mi? Ben sıkılmadım mı? Sen sıkılmadın mı?
13: Sıkıldım.
14: Çünkü artık bir süre sonra görmemeye başlıyorsun. Arkadaşlar bu bir insan psikolojisidir. Bana anlatmayın çok başarılı, çok yetenekli. Hayır. Bir yerden, bir sokaktan bir defa geçin. Aynen. Etrafınıza bakın. İkinci defa geçin. Yine etrafınıza bakın. 3, 4, 5, 6, 7 bir süre sonra o sokaktan geçerken her şeyin aynı olduğunu zannedersiniz.
13: Aynen.
14: Hiçbir şey dikkatinizi çekmemeye başlar.
13: Gibi.
14: Aynen. 20 sene, 25 sene aynı koltukta oturan adam kendi sektörünün sorunlarından bir haberdir. Her şeyi iyi zanneder, her şeyi güzel zanneder.
13: Evet.
14: Ama çözüm noktasında sürekli o bildik açıklamaları yapar.
13: Ya işte dediğim o hani 20 yıllık, 10 yıllık komiteler yok mu? Evet. Niye seçim kaybetti zannediyorsun? Adam hatasını görmüyor. Ama şurada şu var. Bak mesela biz neye seviniyorum ben? Diyorum ki ya ne güzel. Ben gençleri gördüm, farklı yüzler gördüm
14: evet,
13: diyorum.
14: Evet.
13: Buna sevinmem bile aslında saçma. Niye? Olması gereken zaten bu. Anlatabiliyor muyum? Olması gereken zaten buydu. Şimdi komite seçimlerinde seçilen, şimdi yepyeni yüzler girecek şeye, meclise. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Onların performansına da bakacağız. Yani artık bir şeyleri değiştirmem. Ya ne güzel. Ben gençleri gördüm, farklı yüzler gördüm.
14: Evet,
13: diyorum.
14: Evet.
13: Buna sevinmem bile aslında saçma. Niye? Olması gereken zaten bu. Anlatabiliyor muyum? Olması gereken zaten buydu. Şimdi komite seçimlerinde seçilen, şimdi yepyeni yüzler girecek şeye, meclise. Hı hı.

0: Ben bir uğrayayım çıkayım dedim. Ya bir de tanıdık çok fazla olunca yani ister istemez her birimde sohbet etmek zorunda kalıyorsun. Sağ olsunlar dostlarımız var. Ama dediğim gibi onu gördüm sevindim. Ama dediğim gibi sevinç olayı o bir anlık herhalde şeydir. Yani ya işte biz 10 yıldır yıkılmayan komiteyi yıktık. Bunda İnşallah da sevinelim.
1: Ya olmadı diye düşünüyorum. İnşallah Mersin
0: inşallah.
1: Üye aidatlarını almazlar artık umarım.
0: İnşallah.
1: Üye aidatlarından vazgeçip üye aidatlarıyla yemeğe ve yurt dışına çıkmaktan belki artık vazgeçerler. İnşallah. Değişimse değişim tabii. Böyle olur.
0: Aynen
1: öyle. Öyle değil mi?
0: Ya tabii
1: Narenciye'nin şimdi... sorunu var, limonun sorunu var, memleket ticaret, sanayi hepsinin sorunları var. O yüzden yani bu mutluluğu kısa tutup bu sorunları çözerseniz o zaman değişim olur. Yoksa
0: olmaz.
1: Her şey öyle olacaksa.
0: Sanıyorum aynen. Cuma günü seçimler var. Başkanlık seçimleri.
1: Muhtemelen
0: orada da çok karışıklık var. Yani orada benim bildiğim şu ana kadar 4 başkan adayı var. Hakan Sefa Çakır da aday. Biliyorsun komiteden çıktı o. Hı. Şu an mecliste.
1: Evet.
0: Şimdi onun da bir grubu var. Haksızla uğrandığını düşünenler var falan var filan var.
1: Ama tutukluluğu devam ederse bu sefer iş daha da
0: tabii
1: karışır.
0: Tabii orada 3 meclise girmezse düşüyor herhalde bildiğim kadarıyla. Orada da bir şey var. Cuma günü bakalım neler olacak. Vallahi ben de merak ediyorum. Yani benim bildiğim
1: 16 meclis üyesi.
0: 4 başkan adayı var.
1: Ya şimdi bazıları onlar başkan adayı oldu mu olmadı mı bilmiyorum da bazıları her dönem başkan adayı.
0: Ya şimdi
1: bu ama belediyelerde de böyledir
0: başkan
1: biliyorsun.
0: Başkan adayı da bir de şimdi tavşan başkan adayları var. Hani öyle derler ya bir tabir vardır.
1: Şey büyükşehir adayı olursun ilçeye tav olursun gibi.
0: Anladın mı? Şimdi o isimler de var dolanıyor.
1: Evet.
0: Şimdi baktığın zaman zaten 4
1: ama iş değişir. O tam seçim anında çok farklı işler
0: yani
1: olabilir.
0: Orada cuma günü merak ediyorum neler olacak yani.
1: Şimdi tabii dinleyenler de şunu sorabilirler. Ya ticaret odası ne, sanayi odası ne, siz acaba neler anlatıyorsunuz, başkan Serkan olsa ne, Volkan olsa ne diyebilirler, haklılar. Çünkü adam trafiğe çıktığında yaşadığı sorunları bilir. Evinde çeşmeyi açtığında su kesikse bu sorunları bilir. Ya da fatura geldiğinde elektrik faturası ya da su faturası geldiğinde bu sorunlara isyan eder. Okula giderken yaşadığı problemlere isyan eder. Bir dinleyicimiz bir gün bizi aradı. Ya dedi memlekette dedi 1000 tane trafik kazası oluyor niye vermiyorsunuz? Abi işte bak sen kendin söylüyorsun 1000 tane oluyor ben hangisini vereyim?
0: Yani.
1: Hangisini verebilirim?
0: Yani.
1: Hepsini veremezsin. Allah korusun can kaybı, ciddi kazalar oluyor. Evet bunları haber bültenlerinde, haber sitelerinde veriyorsun ama bu böyle bir şey. Mersin artık akıyor, Mersin artık yaşıyor ve kalabalık, karışık.
0: Yani şöyle, şimdi tabii ki insanların burada dediği gibi MTS'oymuş, büyükşehir yapılan işte ilçe belediyeyle yapılan operasyonmuş. Emin ol bazılarının umurunda bile değil.
1: Şöyle bir
0: örnek vereyim sana. Burada bir yazıyla ilgili bir şey yazacaktım gazeteye. İstanbul'a göndereceğim Posta Gazetesi'ne. Ve tabii yazının içeriğinde de işte MTSO var, belediyeler var ama şimdi MTSO'da seçim oldu, belediyelerde operasyon oldu. Ben yazıyı yazmadım doğal olarak.
1: Gündem
0: bizim
1: geçti.
0: Editör de beni arıyor. Diyor ki yazıyı göndermeyi düşünüyor musun? Dedim ki senin haberin yok mu? Neyden dedi? Dedim ki yani böyle. Ha orası mıydı orası dedi. Bak düşün yani. Bir haber hani şimdi buradaki vatandaşlarımız da bunu diyebilirler ama kent için önemli bunlar.
1: Tabii.
0: Yani
1: bazısı çok yakından takip
0: ki,
1: eder, bazısı da ya boş ver yani, yağın fiyatı ne kadar sen onu söyle der mesela.
0: Gibi. Yani dolayısıyla burada doğaldır halkın dediğin gibi sende.
1: Kadir Duman ulusal kanallarda haber bülteni yerine adliye bülteni yayınlanıyor. Ekonomi, enflasyon, işsizlik ve diğer konulara yer kalmıyor demiş. Nebahat Hanım da iyi yayınlar demiş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bizim Mersin'de de genelde öncelik problemlerimiz hep vardı. Öncelikleri belirleme noktasında hep vardı. Benim eski yazılarıma bak Macit Özcan'a bile eski belediye başkanı demişimdir. Ya bir türlü önceliği belirleyemediniz. Çünkü demek ki yapamıyorlar bu öncelik sıralamayı.
0: Neye göre yapıyorlar? Niçin? Yani bilemiyorsun işte kardeşim. Mesela öncelik sırası belediyelere göre neye göre öncelik sırası mesela? Ya da işte Mersin Ticaret Sanayi Odası'na göre neyin? İşte atıyorum ticaret borsalarına göre neyi birinci sırada olmalı?
1: Ya seçilen kim olursa olsun hangi birim hangi kuruma seçilirse seçilsin kendini bir emanetçi olarak düşünmesi gerekiyor. Maalesef bizde öyle değil. Belediye başkanı seçiliyor tamam diyor. Benim fikrim, benim kararlarım sizi dinlemiyorum. Dinliyor gibi yapıyor.
0: Ya belediye bak.

0: başkanları, oda başkanları mesela dediğimiz insanları biz şunu da beceremiyoruz Serkan. Mesela öncelik nedir Mersin'de? Bir öncelik vardır değil mi? Atıyorum belediyenin önceliği nedir? Kentin güzelleşmesi, işte projelerin olması, trafik sorununun bitmesi gibi. Bak kısa kısa örnek. Hı hı. Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın gündemi de aynı şekildedir. Hani kentte trafik bitsin, ekonomi artsın, işte ne bileyim.
1: Ticaret ve sanayinin yön gibi. Almasını ister, büyümesini
0: şimdi,
1: ister.
0: Evet, şimdi burada bütün bireylerle beraber Vali Bey'in başkanlığında bir araya gelseler, önceliği belirleseler, tamam mı? Zaten ortada problem kalmayacak. Ama diyeceksin ki bunu yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Biz festivali niye yapamıyoruz?
1: Kişisel,
0: Narenciye festivali niye yapamıyoruz?
1: Kişisel çekişmeler yüzünden bitti.
0: Yapamıyoruz.
1: Ben yapacağım,
0: o diyor ki
1: ben
0: parayı,
1: sorumlu
0: para,
1: olacağım.
0: Para bana gelecek. Öbürü diyor ki hayır sana gelmeyecek, bana gelecek. Festival yapamıyoruz. Yani biz bir şeyleri becermek istiyoruz ama beceremiyoruz. Çünkü neden? O koltuk bizim gibi davranıyoruz. Şunu emanetçi olduğumuzu unutuyoruz.
1: Evet.
0: Ya o koltuğa oturduğumuz zaman bitti olay.
1: Mühür bende.
0: Bitti.
1: Bütün yetki bende.
0: Ben ne dersem o. Paralar bana gelecek.
1: Evet.
0: Ya yok öyle bir dünya.
1: Yok işte bak Mersin'de.
0: Öbür başkan da işte senin karşındaki başkan da ego yapıyor. Bana gelecek. Ne oluyor? İki tane egolu insan yüzünden ya da üç tane beş tane neyse biz kentte festival yapamıyoruz ya. Yani
1: yok,
0: festival sadece örnek veriyorum. Festivali de yani hiçbir şey yapamıyoruz.
1: Yok
0: abi.
1: Sadece festival değil. Şu ana kadar yaptığımız
0: hiçbir
1: fuarlar
0: şey
1: da ortada. Fuarlar tamamen
0: ya
1: fiyasko.
0: Fuar mı var?
1: Israr da yapanlar var.
0: Yapanlar da kim gidiyor?
1: Düzenlenen fuarlar var geçtiğimiz aylarda yapıldı.
0: Tamam.
1: Yok yani yapmayın.
0: Yapabilirsin.
1: Yapmayın.
0: Yapabilirsin de kime yapıyor?
1: Tamam da bunun bir masrafı var değil mi?
0: Tamam kime yapıyorsun işte bunu, onu anlamadım.
1: Bunun bir getirisi yoksa boşuna yani, para harcamanın da bir anlamı yok.
0: Ya ben zamanında demedim mi burada konuşurken? Fuar oluyor. Memlekette kıyamet kopardı fuarlarda. Hatırlarsın kardeş. Hmm. Yurt dışından, yurt içinden binlerce insan gelirdi ya. Onlara bile gerek yoktu bazen. Kent sahip çıkardı fuarına. O dönemleri iyi biliyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi abi biz billboard'a veriyoruz. Biz gazeteciyiz. Bu memlekette 30 yıldır gazetecilik yapıyoruz. Billboard'dan fuar öğreniyoruz. Bunu halk nasıl öğrenecek Serkan?
1: Halk nasıl öğrenecek? O heyecanı yaşaması gerekiyor. O fuarın onu çekiyor olması gerekiyor.
0: Nasıl
1: ya da festivalin çekiyor olması, cazip olması gerekiyor. Sen ısrarla hala bir köşeye sıkıştırırsan fuarı ya da festivali, vatandaşa indirgeyemezsen hiçbir anlamı kalmayacak.
0: Ya sen 3-5 kişiyle masada oturup hadi yarın fuar yapalım diye konuşup ertesi gün de bir tane billboard'a çıkıp fuar yaparsan
1: olmaz.
0: Seni o fuarından kimse bir şey anlamaz. Ondan sonra bir de gidersin sağda solda hava atarsın ben fuar yaptım diye. Adama sorarlar. Kaç kişiyle yaptın? Şimdi mesela fuar merkezi mevzusu oldu biliyorsun. Bir tane STK başkanımız dedi ki yani havaalanının oraya işte 10 bin metrekarelik ya da 20 bin metrekarelik bir fuar alanı yapalım. Tamam yapalım kardeşim de. Sen burada ne yaptın ki fuar alanında, orada ne yapacaksın?
1: Orada şöyle iş görür. Eğer etrafına konaklama alanları, oteller. Hayır, sen orayı yaparken bunu Adana ile birlikte yapman gerekiyor. Şu anda da fuar merkezini oraya yaparsın, Adana ile beraber kullanırsın. Adana kendi başına fuar düzenlerse bu o zaman bir anlamı kalmaz. Fuardan bahsediyoruz, festival değil. Böyle bir oluşum olur. Öyle bir mantıklıdır. Çünkü havalimanının etrafında aynı şekilde fuar alanları, ticaret merkezleri
0: tamam
1: kurulabilir.
0: Ben ona bir şey demiyorum ama
1: sadece oraya ama fuar alanını koyarsan dediğin gibi düğün salonu olur.
0: Ya aynen. Yani senin fuar alanının orada ne kadar fuar yapacaksın? Senin sadece fuar alanı olarak baktığın, senin dediğine katılırım. Hani yanında otel olur, Adana ile ortak yaparsın vesaire. Buna katılırım. Böyle bir örnek yok önümüzde. Sadece diyor ki buradaki fuar alanı yetersiz, oraya bir fuar alanı yapalım.
1: Ama önce ulaşımı halletmen lazım.
0: Ya her şeyi halletmen lazım Serkan. Yani sen oraya fuar alanı yaptın, atıl durumda duracak. Burada atıyorum aşiret düğünleri olur en fazla. Aynı Expo'da olduğu gibi. Expo'da şu an ne var?
1: Hiçbir şey yok.
0: Düğün var. Hı. Yani genelde büyük aileler orada yapmayı tercih ediyor. Yani dolayısıyla burada senin orayı doldurman, kenti hareketlendirmen için güzel bir şey midir? Evet, ama senin dediğin ne güzel olur. Yanında otel olur, işte ne bileyim alışveriş merkezi, ufak tefek bir şeyler olur. Tamam, ama sen oraya fuar alanı yapılsın. Tamam yapalım. fuar alanı 10 bin metrekare, 20 bin metrekare.
1: Bir fuar... anlamı yok canım öyle.
0: Tam ben de ondan bahsediyorum.
1: Tabii ki öyle olursa bir anlamı yok.
0: Sen bunu sunman için önce proje öğretmen lazım.
1: Tabii. Ama yok. Bir anlamı kalmaz.
0: Bizde herkes konuşuyor. Herkes açıklama yapıyor. Hani bir STK başkanımız var, TÜİK müdürü gibi. Yok işte efendim şu oldu, yok bu oldu, yok işte ISO 5000'e girdik, 9000'e girdik. Arkadaşım senin görevin bu değil.
1: E döndük mü MTSO seçimlerine?
0: Döndük işte.
1: Meclis üyeleri seçimlerine döndük mü? Eğer yine aynı şeyler devam edecekse o zaman o kutlamaların meclisine hiçbir faydası yok.
0: Yok.
1: Ya da senin ya da benim meclis üyesi seçilmemin hiçbir anlamı yok.
0: Ya zaten o gençlerin girdiği, şimdi komite seçimlerinden giren gençlerin şu an söz hakkı yok. Yani sen şimdi 10 yıllık bir yerarşiyi yıkmışsın, meclise girmişsin, orada seni konuşturmazlar.
1: Konuşur. Yani ya mecliste, konuşur da, mecliste ne kadar konuşur? Söz alırsa, kendinde dinletirse 116.
0: 116 değil mi?
1: Evet.
0: 116 üye var kardeşim. 116 üyede 4 başkan adayı var, 2 tavşan başkan adayı var, 6. 6
1: bence herkesin
0: 116'yı
1: oy, herkesin oyu kritik.
0: Çok kritik tabi. Herkesin bir oyu,
1: 40 oya ihtiyaç var.
0: Geçen seçimde kaçla seçildi? Alper 45 şey, 44 al şey 44 Alper, 45 Ayhan Kızıltan. Bir oy
1: işte, evet.
0: Yine aynısı olacak.
1: Aynı.
0: Ama 40-45'lere çıkmaz. Bu çıkmaz.
1: Yok,
0: 4 aday var.
1: En azı söylüyorum. Yani 40 ve üzeri olması gerekiyor.
0: Yani 4 aday var. 4 adayda 40-45'e çıkma olasılığı yok. En kötü ihtimalle 116 kişi var. 4'e bölsen 21 kişi
1: şeydir
0: yapar.
1: Yani belli olmaz, bakarsın kimisi kendine
0: çekilebilir.
1: Birisi tarafına çekilebilir. Ya yani belli olmaz.
0: Bir ya tabii.
1: Sadece başkanlık yarışı yok biliyorsun. Yönetime de girebilir miyiz acaba?
0: Tabii.
1: Bir de o var. Meclis başkanı olabilir miyiz acaba?
0: İnşallah ortak yönetimde buluşurlar. Yani bir tane mesela sektör anlamında, atıyorum 2 tane lojistik, 3 tane bakliyatçı olmaz inşallah. Yani orada ortak akıl çok önemli yönetimdeki. Yani orada o dengeyi kurarlarsa başkanın işi de çok kolay olur. Her sektöre hakim olabilir başkan ya da başkanın eli güçlenir. Yani neden güçlenir? Atıyorum bir sektör bakliyatçı, bir sektör lojistikçi, bir sektör atıyorum makine sanayi, atıyorum o. Mesela her sektörden birer tane temsilci alırsa inanılmaz bir başkanlık yapar. Çünkü herkes sektörüne hakim olduğu için başkana sektör sektör sorunları anlatırlar. Ama sen oraya 2 tane lojistikçi, 3 tane işte bakliyatçı, 4 tane makineci koyarsan işte orada sıkıntı var Serkan.
1: Şurada bir de şöyle de bir şey var, yani mevcut başkan 41 tane komite var. Komiteler evet. Kendi aralarında belli dönemlerde toplantılarını yapıyorlar. Komitelerin başkanları var. Tabii. Örnek veriyorum. Bunların aynen. Meclise girmesine zaten gerek yok.
0: Gerek
1: da.
0: Yok evet.
1: Bu komiteler çalıştırılabilirse kendi sektörlerinin sorunlarını, şimdi her dönem biliyorsun toplanalım sorunları tespit edelim. Ya 50 senedir sorunlar evet. Aynı. Aynı.
0: Benim orada işte ortak akıl dediğim mevzu o. Senin 41 tane sektörün var, doğru mu? Her sektörden yönetimde bir kişi olsa senin otomatikmen sektörleri hareketlendirmeni sağlar. Çünkü sen başkansın, sektör kendi arasında toplantı yapabilir, seni davet edebilir. Sektör toplantımıza katılır mısınız başkanım? Orada en azından kendine notlar alırsın, nasıl geliştirebilirizi konuşursun. Her sektörden bir adamın olması yönetimde senin elini inanılmaz kolaylaştırır. Bu Mersin için de çok faydalı olur. Ben böyle düşünüyorum. Yani ortak akılla yönetirsin MTSO'yu. Ben başkanım, ben yöneteceğim değil. Ortak akılla yönetirsin sektör temsilcileriyle. Ben bunu savunuyorum. İnşallah böyle bir şey yaparlar. Vallahi ben çok da sevinirim. Tebrik de ederim başkanım.
1: İşte yani. Diyoruz ticarette bir sürü sorunlar var, sanayide bir sürü sorunlar var, evet. Esnafta bir sürü sorunlar var.
0: Evet.
1: Ekonomiyle ilgili zaten esnaf sıkıntı yaşıyor. Bunları aşabilmeleriyle ilgili bir sürü sorunlar var. Memleketin sorunları var.
0: Bitmiyor abi. Şimdi bir de MTSO seçimleri tamamlandı. Şimdi cuma günü başkan seçilecek.
1: Evet.
0: Bir de ondan sonra şimdi şeyle uğraşacağız. Sanayi odası teranesi çıkacak yine. Ya bak görürsün.
1: De çıkar mı yine?
0: Çıkar. Çıkacak. O kurulana kadar çıkacak. Onlar altyapısını yaptılar. Sessiz ilerliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de o mevzu var.
1: O zaman yeniden seçime gideceğiz.
0: Ya işte yani enteresan Mersin
1: enteresan. Olay şu, ticaret odasıyla sanayi odasını ayırmak isteyen evet. bir kesim var.
0: Evet.
1: Ticaret odası başkanı ayrı olacak, evet. sanayi odası başkanı ayrı olacak.
0: Evet.
1: Ama bizim de yıllardır söylediğimiz şu, ticaretle sanayi nasıl ayıracaksın? Tamam, başka şehirlerde örnekleri var ama doğru ya da sağlıklı bir işleyiş değil.
0: Ya işte o zaman da diyorlar ki sanayi çok büyüdü. Mersin ticaret sanayi.
1: Sanayi nerede büyüdü abi? Nerede büyüdü?
0: Ya onlara göre
1: 10 yıldır bana kurulmuş bir tane fabrika söyleyin.
0: Onlara göre.
1: OSB'lerden bahsetmiyorum.
0: Onlara göre.
1: OSB'lerdeki durum çünkü farklı.
0: Evet.
1: Nerede fabrika nerede?
0: Yok. Olan fabrikalar kapandı Serkan. Herkes konkurdu duydu.
1: Tamam, sanayi nasıl büyüdü o zaman? Yani
0: ben de onu anlamıyorum ya. Sanayi büyüdü, biz sanayi odası kuracağız. Ya bu böyle bir şey değil arkadaşım ya.
1: Ha, belki de şirket kuruyorlar. Ticaret ve sanayi de geçiyor ya.
0: Hı hı.
1: Belki ondan dolayıdır.
0: Ya bu şeye benziyor Serkan ya. Daha önce de anlatmıştım. Çok param var. Sabah uyanıyorum. Ya diyorum ki bugün nereye alsam? Tamam mı? Diyorum ki neresi var şura? Yok ya diyorum. Bugün başka bir şey yapayım. Ne yapayım? İşte bir spor kulübü kurayım diyorum. Hı. Bu buna benziyor abi. Bu buna benziyor yani. Ortada yapılanlar var mı? Var. Başarılı olacak mısın bununla? Olamayacaksın. Bu ekonomik sıkıntıda sen sana odası kuruyorsun. Binasını yapacaksın. Genel sekreteri, çalışanı, osu busu, 13 ilçesi
1: Aynı
0: var.
1: Aynı bir dert işte.
0: 13 ilçen var, 13 ilçe.
1: İşte biz de aynı şeyi söylüyoruz.
0: Yani?
1: Bu sefer bambaşka bir dağılım olacak.
0: Evet.
1: Üye aidatlarından bıkmış.
0: Aidatı ne ya?
1: Üye ufacık, tamam bıkmış diyorum.
0: Sanayici.
1: Üye ufacık evraktan yani, bir sürü para alınmasından bıkmış.
0: Ya sanayici, sanayi odası oldum diye ticaret yapmayacak mı?
1: Ayıramazsın, onu söylüyorum ben.
0: Ya ayırdın diyelim. Sanayi ve dedi ki Mersin sanayi odası, Mersin ticaret odası oldu. Diyelim ki.
1: Evet.
0: Şimdi sen sanayisin ya. Sen sanayi olduğun için ticaret odasına üye olmazsan o ticareti nasıl yapacaksın?
1: Güzel. İki tarafa da üye olacak o zaman.
0: E ne olacak?
1: Bizim sanayi yok
0: hani
1: ama.
0: Hani sen diyorsun ya biraz önce aidatlar inşallah alınmaz, hani şirketler rahatlar gibi konuşuyorsun ya. Sen burada bunu yaptığın zaman zaten hem sanayi ödeyeceksin. Eğer şirketin ticaretle sanayi ise.
1: Bir tarafı tercih edeceksin.
0: Bir tarafı ödeyeceksin ya da tercih edeceksin. Ya, ne gerek var abi? Biz önce Serkan mevcutu bir düzeltelim. Bak, Mersin Ticaret Sanayi Odası'nı bir düzeltelim önce. Sektörlere bakalım, başkan seçilsin, ortak akılla yönetelim. Ya bunları niye düşünmüyoruz da biz? Ya işte bu benim elemanım, bu benim yanımda olsun. E tamam abi, o zaman mecliste kaç kişi var? Yönetim kurulu kaç kişiden oluşuyor? 15 kişi. 15'inde lojistikçi yap abi. Ne uğraşıyoruz ki biz?
1: Çözemeyiz.
0: Anladım demek istedim.
1: Çözemeyiz.
0: Sen oraya üzüm yemeye geliyorsan başkan olarak. Eğer bağcıyı dövmek değilse amacın, üzüm yemekse, oraya geleceksin. Diyeceksin kardeşim ben her şeyden birer kişi istiyorum. Ortak akılla MTSO'yu yöneteceğim. Ha bunu başarırsan o başkanlığı sürdürürsün. Yaşında genç. Ben bunu söylüyorum, bunu diliyorum. Ha bunu niye diliyorum? Bize de yansıyor bak, biz de aidat ödüyoruz. Ha, ki ödemeyen var mı?
1: Yok canım, herkes ödüyordur. Aslında mesele sadece aidattan ziyade.
0: Aidat, hani örnek verdim.
1: Mersin'in sorunlarının çözümüyle alakalı. Yani bu kadar tantana kopartıyorsunuz ama neticede bir şey değişmiyor. Mesele bundan ibaret aslında. Yoksa üye aidatları, tabii ki üye aidatlarıyla yapılan şeyler tartışılıyor daha çok.
0: Evet.
1: Siz bu paraları alıyorsunuz, tamam, bir kısmını kendi adınıza, bir kısmını devlet adına tahsil ediyorsunuz. Elbette yüzü senin değil.
0: Tabii ki.
1: Ona katılıyorum.
0: Aynen.
1: Ama neticede insanlar siz bunlarla ne yapıyorsunuz diyor.
0: İşte ne yaptıklarını onlar açıklayacaklar.
1: Evet.
0: Yani üye olarak bunu sorabilirler. Ticaret Sanayi Odası'nın en son bildiğim kadarıyla 32 bin mi 35 bin üyesi var.
1: Vardır.
0: Faal olan da seçime katılan 18 ile 20 bin arası.
1: E tamam, 15 bin nerede?
0: Bir şey söyleyeyim sana. 18-20 bin çok büyük rakam. Seçime katılım rakamı.
1: Katılım yüksek.
0: Çok yüksek.
1: Çok yüksek, güzel.
0: 18 ile 20 güzel. Bin çok güzel.
1: Ama bir yerleri işte bir yandan da
0: bence gelmeyenlerde ya da şirketin.
1: Ben hep şuna bakarım Volkan. Bir seçim mi yapıldı?
0: Hı.
1: Örnek veriyorum, bir başkan 50 oy mu aldı? Kazandı. Karşı taraf 40 oy aldı. Ben o 50'ye değil 40'a daha çok bakarım. Derim ki hayır. 50 kişi beni istemiş ama bakın burada da çok ciddi bir kitle var benim karşımda. Demek evet. ki bir sorun var. Demokrasi anlamında söylemiyorum. Demek ki bir şeyler yanlış ki karşında birileri sürekli mücadele ediyor.
0: Tabii ki.
1: Burada da öyle.
0: Bir yerde yanlışlık kişi, yapıyorsun.
1: Tabii 20 bin kişi gelmiş oy kullanmış. Güzel. 15 bin nerede?
0: İşte.
1: Faal olmayanlar var, doğru. Umursamayanlar var. Faal olup yetki belgesi almayanlar var. Yetki belgesi almazsan oy kullanamazsın. Çeşitli sebeplerle gidip yetki belgesi almamıştır. Şirketi devam ediyordur. Belki etmiyordur.
0: Bilemezsin tabii.
1: İşte biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Aman ben seçimi kazanayım. Aman ben o koltuğa oturayım. Bütün ya mesele
0: işte,
1: bu.
0: Bütün mesele bu da işte bakalım. Cuma gününe kadar bu ara pazardı değil mi seçim şey pazardı?
1: Yok cumartesi yapıldı.
0: Şey cumartesiydi pazarı sayma. Pazartesiden itibaren şimdi kahve turları atılmaya başlanmıştır. Emin ol. Cuma'ya kadar cuma günü sabaha kadar o kahve turları devam eder. Meclisin dengeleriyle.
1: Vallahi her şey olabilir ben tabii, söyleyeyim sana.
0: Bir de iki tane meclis adayı var. Adnan Gündoğdu da aday. Ahmet İzol da aday.
1: Hiç belli olmaz yani. Başka adaylar da çıkabilir.
0: Yok şu an iki.
1: Yok şu anlamda söylüyorum. Meclis gün, seçim tabii. Günü adaylar olabilir, çekilebilir, olabilir. Artabilir, değişebilir yani.
0: Olabilir. Bu. Yani burada tabii ki bütün dengeleri düşünmek lazım.
1: Burada şeye bakmak lazım. Ya 116 tane meclis üyesi var. Ben bunun kaçının oyunu alabilirim? Üçün, beşin oyunu alacaksam ortalığı karıştırma.
0: Aynen.
1: 10 kişinin oyunu alacaksan ortalığı karıştırma.
0: Seçim kaybettirmek istiyorsan yapabilirsin.
1: O bu stratejidir, ona bir şey demem ama.
0: Yani şimdi Serkan'a gelecek 10 oydan. Evet. Ben adayım diye 3'ü bana gelecekse Serkan 7 oy alır.
1: Tabii dolayısıyla 7'sinin tamamını alması lazım.
0: Serkan'ın işte kaybetmesine neden olur.
1: Evet.
0: Şimdi bu düşünceler var mı yok mu olmayacağını düşünmüyorum. Yani ben kazanamıyorsam sen de kazanma. Çünkü benim bildiğim orada yani aynı grupta olup ya da aynı STK'da görev alıp birbiriyle husumetli olan, husumet derken konuşmayan insanlar da var.
1: Ya da kazanmak istemeyen.
0: İkisi de başkan adayı. Yani şimdi öyle durumlar da var yani Serkan. Onun için sen şimdi bu örneği verince aklıma geldi. Yani orada karışır durumlar.
1: Tamam bak, tarih de şunu unutmaz. Seçim kaybettirenler unutmaz. Bu belediye seçimlerinde çok oldu. O isimler hiç unutulmadı.
0: Yani orada tabii ki şu da var. Sen girmeseydin ben kazanacaktım der. Öbürü de der ki sen girmeseydin ben kazanacaktım.
1: Orası öyle. Herkes kendi açısından
0: bakıyor. Herkes kendi açısından bakacağı için bu olaya. Hani orada aslında 116 kişinin olduğu bir yerde seçimi kaybetmesi çok da şey değil yani, öyle dünyanın sonu değil.
1: Yok ama tabii ki. Mümkün tabii bir de kaybetmesi. Şeyde,
0: mesela hani normal genel seçimler, işte belediye, yerel, milletvekili seçimler öyle değil. O farklı biraz da.
1: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: müzik, en iyi program.
1: Radyo Ülkü.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarımızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu Üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

0: telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: İde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı,

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Her zaman her yerde.
2: Radyo Ülkü Ülkü.
4: Yok anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki. Musalla.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

herkes gidiversin cananım, sen gitme. Gam dostum benim, canım, sen gitme.

taze yüzünle. Nasılsın bensiz? Terk etti de gitti, yoktu ondan güzel.

0: sen bela mısın başıma?
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

ellerimi tutmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çakmazsa eğer, ölürüm o zaman ya.

0: İşte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.
0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

0: Radyonuz. Radyo Ülkü.
1: Aşk bir hikayedir, aldananlar bilir. Teselli edecek her söz eskidir.